0: Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle Medine, sosyal açıdan büyük değişimler yaşamaya başladı. İslam'dan önce Medine'de putperest Arap kabileleriyle Yahudi kabileleri birlikte yaşıyorlardı. Şimdi buna bir de Müslümanlar eklenmişti. Bu kadar farklı grupların bir arada yaşayabilmesi için sistemli bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı fark eden Resulullah yazılı bir antlaşma hazırlattı. Bu metinde bir şehrin ortak sakinleri olarak Müslümanlar ve Yahudilerin uymaları gereken prensiplerle Müslümanların kendi aralarında tabi olacakları kurallar belirlendi. Bu antlaşmayla Müslümanlar arasında her türlü yakınlık ve akrabalıktan önde gelen din kardeşliği temeline oturan bir birliktelik öngörülmekteydi. Ayrıca Peygamberimiz ihtilaflarda son karar merci olarak tanınmakta, Yahudilere de şehrin savunmasında Müslümanlarla işbirliği yapma sorumluluğu yüklenmekteydi. Sevgili Peygamberimizin hazırlattığı ve Medine vesikası olarak bilinen bu ilk yazılı antlaşma, Müslümanların başka toplumlarla beraber yaşama tecrübesinin de ilk yazılı belgesidir sevgili dostlar. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Lütfi hak herkese bir minnettir. Desti abd arada bir alettir. Allah lütfunu herkese karşılık beklemeden verir. Kulun varlığı ise sadece arada basit bir vasıta olmaktan ibarettir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Büyüklük taslayan, kibirlenen, küstah insanlar sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı gittikçe azalır.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

7. Dost acı söyler. Dost acı söyler atasözümüzü çoğu zaman yanlış anlıyor ve uyguluyoruz. Zannediyoruz ki bununla kastedilen şey, gerçekleri dostlarımızın kafasına vura vura söylemektir. Bu yaptığımızı da benim içim dışım bir, ben gerçekleri dobra dobra söylerim, benim kimseye eyvallahım olmaz gibi ifadelerle savunmaya, meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Hayır dostum, yanılıyorsun. Dost acı söyler demek şu anlama gelir. Dostlarımız bizim hayatımızda bir şeyler yanlış gittiğinde, bazı hal, hareket ve tavırlarımızda hatalar bulunduğunda bunu gizlemezler, yokmuş gibi yapmazlar. Nasıl ki üstümüze başımıza bir kir ve çamur bulaşsa, dostumuz paçaların çamur olmuş diyerek bizi uyarıyorsa ve biz de gerekeni yapıp paçalarımızı temizliyorsak, aynı şekilde hal ve gidişatımızda da bir bozukluk olduğunda dostlarımız bunu bize bildirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, dostlarımız bunu bize yumuşak bir üslupla, kırmadan, dökmeden bildirirler, bildirmelidirler. Eğer dostunuz size pantolonunuzun paçasındaki çamurdan söz ederek, sen ne biçim yürüyorsun arkadaş, daha yürümeyi bile bilmiyorsun, pantolonunun arkası hep çamur olmuş dese, bize iyilik etmiş olmaz. Bizim pantolonumuzu temizleyeceğimiz varsa bile, bu sözden sonra hemen savunmaya geçer ve karşılık veririz. Ne varmış yürüyüşümde, ben böyle yürüyorum arkadaş, beğenmiyorsan sen bilirsin. Hem sen kendi pantolonuna bak. Her konuda örneğimiz ve önderimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin belirttiğine göre müminlere karşı çok düşkündü. Onların en küçük bir sıkıntıya uğraması ona ağır gelirdi. O, müminlere karşı şefkatli ve merhametliydi. Allah Resulü, ashabının bir yanlış yaptığını gördüğünde buna asla sessiz kalmazdı. Çünkü kötülüklere sessiz kalmak müminin şiarı olamazdı. Ancak o, arkadaşlarını ifşa etmez, onları toplum içinde küçük düşürmez, insanlar arasında isim vererek kimseyi kınamazdı. Bir soruna işaret edeceği zaman, bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar derdi. Dost acı söyler atasözünün, Allah Resulü tarafından fiilen nasıl uygulandığına dair şu örnek, söylemek istediğimizi çok güzel izah ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne hitaben, beni memur olarak tayin etmeyecek misin dedim. Allah Resulü hafifçe omzuma dokunarak şöyle buyurdu. Ebu Zer, sen zayıf bir kimsesin. Yöneticilik bir emanettir. Bu emanetin hakkını vermeyen için kıyamet gününde gerçekten rezillik ve pişmanlıktır. Ancak yöneticiliği hak ederek oraya gelen ve geldikten sonra da hakkını verenler hariç. Diğer bir rivayette ise Allah Resulü'nün Ebu Zer'e şunu söylediği belirtilmiştir. Ey Ebu Zer, ben seni yöneticilik hususunda zayıf görüyorum.

0: Gerçekten ben kendim için sevip istediğimi senin için de sevip isterim. Sen sen ol, sakın iki kişiye bile yöneticilik yapma ve bir yetimin malını sevk ve idare etme konusunda veli olma. Üslubu görüyor musunuz? Dostluğu görüyor musunuz? Allah Resulü'nün pek çok kimseyi çeşitli görevler için memur olarak tayin ettiğini gören Ebu Zer de memurluk istiyor. Ama Allah Resulü onun bu işi yerine getirebilecek liyakatte olmadığını görüyor. Oysa memurluk bir emanettir ve emanetin ancak layık ve ehil olana verilmesi gerekir. Emaneti ehline vermemek, emanete hıyanet etmek anlamına gelir. Şimdi düşünün, bir okul servisinin şoförü olmak isteyen kimse sürücü ehliyetine sahip olmasa ona çocuklar emanet edilebilir mi? Böyle bir şey yapıldığı anda çocukların canı hiçe sayılmış olmaz mı? Allah Resulü fetanet sahibiydi, basiretli ve dirayetliydi. Ashabından kimin hangi görevleri üstlenebileceğini biliyordu. Her göreve elinden geldiği kadarıyla layık olanları getiriyordu. Ebu Zer'in bu göreve layık olmadığını bildiğinde bu bildiğini söylemekten çekinmedi. Çünkü dost acı söylerdi. Ama bunu öyle yumuşak bir üslupla ve beden diliyle yaptı ki önce Ebu Zer'in omzuna dokundu, dostça dokundu. Hani arkadaş arkadaşın omzuna elini koyar ya, işte Allah Resulü de öyle yaptı. Sonra samimiyetini göstermek üzere, ben kendim için neyi sevip istiyorsam senin için de onu istiyorum dedi. Allah Resulü haşa bunu iş olsun diye söylemedi. Sırf karşısındakini teskin etmek için söylemedi. Gerçekten öyle söyledi. O değil miydi? Hiçbiriniz kendiniz için sevip istediğini mümin kardeşi için de sevip istemedikçe kamil anlamda iman etmiş olmaz diyen. Bu hadisten çıkaracağımız öyle büyük dersler var ki bu dersleri paylaşalım. 1. Devlete ait her türlü vazife bir emanettir ve emanetler ehil olana verilir. Ehil olmayan kimseleri göreve getirmek doğru olmaz. 2. Memurluk ve yöneticilik gibi kamu vazifeleri dünyada çoğu kimsenin can attığı, heves ettiği işler olmakla birlikte hakkıyla bu makamlara gelenler ve geldikten sonra da hakkıyla muamelede bulunanlar hariç kıyamet gününde büyük pişmanlık sebebi olacaktır. Bu makamların hakkını vermeyenler mahşer meydanında rezil rüsva olacak ve dünyadayken bu konumları elde ettiklerinden dolayı pişmanlık duyacaklardır. 3. Allah Resulü ashabını iyi tanır, her birinin kabiliyetlerini dikkate alır, bir görev yükleyeceği zaman buna göre seçim yapardı. Bizler de etrafımızdaki insanlara bir görev ve sorumluluk yükleyeceğimizde, etrafımızdakilerin kapasitesini, sınırlarını, kabiliyetlerini yakından tanımaya gayret etmeli ve sorumluluğu ona göre tevdi etmeliyiz. 4. Allah Resulü ashabını severdi ama bu sevgisi onun gerçekleri söylemesine engel olmazdı. Eğer siz hata yaptığınızda, yanlışın içine düştüğünüzde, dost bildikleriniz sizi uyarmıyorsa, yanlış yolda olduğunuzu söylemiyorsa, o zaman onlar gerçek dost olamazlar. Bize kötülük ve yanlışlarımızı haykıran bir düşman, yanlış yaptığımızda bizi uyarmayan, kötülüklerimizi bize bildirmeyen dostlarımızdan daha çok işimize yarar. 5. Allah Resulü ashabına uyarılarda bulunurken asla kırıcı olmaz, kimsenin şahsiyetini rencide etmezdi. Bizler de dostlarımıza karşı gerçeği gizlemek gibi bir durumun içine düşmeden hakkı ve hakikati söylemeliyiz. Çünkü kamil bir mümin için bir yanlışa, haksızlığa, kötülüğe sessiz kalmak söz konusu olamaz. Bununla birlikte bunu güzel bir üslupla söylemeli, kırıcı, itici, ötekileştirici bir üslup kullanmamalıyız. Dost acı söyler demek, dost kırarak dökerek söyler anlamında değildir. Dost, gerçek olanı gizlemez ama kırmadan, rencide etmeden söyler demektir. Rabbimiz bizleri Allah Resulü'nün sünnetine tabi olan kimselerden eylesin. Bizleri gerçek dostlardan mahrum etmesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

ve sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm,

Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan. Ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak.

kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, Ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

Mü'minun Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar, ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ haç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten

Sen sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntüsüne çevirdik onları, zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler, soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir.
Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve

Halaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler, hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

zehdir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerine ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim. Sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da
kendilerinden başka tanıkları olmayanların

her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi, kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınıza söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya, eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir,

kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında, kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki, Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca, orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye

kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işitir.

de böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi, ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece
uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Mübdi. Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın başlangıcı kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir işe başlamak, bir işi diğerlerinden önce yapmak, yaratmak anlamındaki bed kökünün, yaratmak anlamındaki ibda mastarından türemiş olan mübdi esması, benzeri ve örneği olmaksızın sıfırdan yaratan anlamına gelir. Allah'ın mübdi oluşu, varlıkların ve olayların başlangıç ve bitimine sebep olan her şeyi yaratmasıyla, varlıkları hiçbir benzeri olmadan kendi ilmiyle ilk kez yaratması ve yaratımı sürekli devam ettirmesiyle tecelli eder. Muid esmasıyla anlam ilişkisi bulunan bu esmanın en büyük inceliği, Rabbin hiç yoktan var ettiğini bize anlatmasıdır. Gerçekten yoktan var edilmek nasıl bir şeydir? Allah'ın yaratması nasıldır? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Hayatın sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ilerlemesi bizi güvende hissettirir. Allah'ın insana en büyük lütuflarından biridir aslında bütün olayların bir sebebinin olması. Düşünün ki sevgili dinleyicilerimiz, bir evladın dünyaya gelmesi ne kadar uzun ve bize göre zahmetli bir süreç. Bir bebeğin kan pıhtısı iken ağzının burnunun şekillendiği, kan damarlarının oluşup yumrudan kollarının bacaklarının olduğu bir varlığa dönüşmesi nasıldır? Böyle bir dönüşüm gözlerimizin önünde gerçekleşse dayanabilir miyiz izlemeye? Aklımızı yitirecek gibi oluruz belki. Ama Rabbimiz hem bu mucizeyi kat kat örtüler altına gizliyor, hem de bir annenin vücudunda gerçekleştiriyor ki mucizeyi an be an hissedelim, Rabbin muhteşemliğini idrak edelim diye. Dilese Rabbimiz kucağımızda evladı bir ol emriyle yaratıvermez miydi? Yaratırdı elbet. Belki aklımızı yitirecek gibi olurduk önce ama ona da alışırdık zamanla. İnsan neye alışmaz ki? Dünya var olduğundan beri insanlar bu şekilde dünyaya geliyor ve biz alışıyoruz. Artık bizim için bir canın içinde başka bir canın yaratılması ne kadar normal değil mi? Bir canın, iki canın birleşmesinden dünyaya gelmesi ne kadar normal? Allah bir evladının canını bir anne ve babanın canına bağlamış, bir sebep yaratmış önce, sonra bir sonuç. Biz bu sebep-sonuç ilişkilerine alıştığımız için yadırgamıyoruz. Sıra dışı bir hal gördüğümüzde o yüzden fazlasıyla sarsılıyoruz. Bir doktor ortada hiçbir sebep yokken anne baba olmak isteyip de olamayan kimselere hiçbir sorun yok ama çocuğunuz olmuyor dediğinde şaşırıyoruz. Neden? Bir nedeni olmalı. Bir sebebe bağlamaya çalışıyoruz ama şunu düşünemiyoruz. Allah olmasını dilediği için bugüne kadar hep oldu. Olmamasını dilediğinde de olmadı. Olmayabilir. Bizi bu haller düşünce yolculuğuna çıkarıyor işte. Rabbimiz yolculuğumuzun sonunu hayretsin. İnsan üretken bir varlık. Hayatını bir şeyler üreterek geçiriyor. Dahası bu insan için varlığını tamamlayıcı bir eylem. Bir şeyler üreterek, ortaya koyarak varlığını gösteriyor, takdir alıyor, değerli oluyor. Bir işe yaramış olmak hissi insana hayatta kalmayı kolaylaştırıyor. Fakat insanla Rabbini ayıran bir nokta var işte burada. Allah yaratıyor, insan yaratamıyor. Yaratmanın kökeninde hiçbir ham madde olmadan yoktan var etmek var. İnsan elinde olan malzemeleri birleştirerek yeni bir şey ortaya koyuyor ve bu bile onun ne kadar güçlü hissetmesine sebep oluyor. Allah da yaratarak bilinmeyi diliyor. Kulların bu yaratışın farkına varmasını bekliyor. Şimdi bir anlığına dünyaya kattıklarımızı düşünsek ve sonra Rabbin alemi bize katışını düşünsek. Ne kadar muazzam bir ayrışma ne muhteşem bir bütünlük var. İnsanı topraktan yaratıyor. Renginden başka hiçbir şeyi toprağa andırmayan bir varlık çıkıyor ortaya. Ayağının altındaki toprağın üzerine basıp geçerken, ben bu topraktım bir zamanlar demek gelmiyor aklına. Bir zamanlar yoktum demiyor insan. Ben yokken kimse var olacağımı bilmiyordu ve bir gün varlığımdan kimsenin haberinin olmayacağı kadar yok olacağım bu dünyada yeniden demiyor. Hep varmış gibi yaşıyor. Hep var olmaya devam edecekmiş gibi hissediyor. İnsanın ruhunda bir sonsuzluk hissi var. Neden? Çünkü ilk yaratmayla bizi ruhlar aleminde var eden Rabbimiz, varlığımıza bir başlangıç verdiği vakit son belirlemedi. Sadece şekil değiştirecektik ve değiştirdik. Ruh idik, cisme büründük, yeniden ruh olacağız ve yeniden başka cisimlere bürüneceğiz. Ama yok olmayacağız. Bu sonsuzluk hissi biz yaratılırken yüklendi ruhumuza. Rabbimiz sonsuzluğunu hayırla yaşayanlardan olmayı nasip etsin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bir şey üretmek için onlarca şarta, ham maddeye, sıhhate ve aklı selime ihtiyacı olan benim, Rabbin bütün bunlara en başından beri sahip olduğunu, hiçbir sebebin onu etkilemediğini ve yaratmayı her seferinde yeniden ve yoktan gerçekleştirdiğini fark etmem gerek. Ben ne kadar acizsem Rabbim de o kadar güçlü, o kadar ilim sahibi, o kadar kudretli. Yarattığı her şeyle varlığı sona erene kadar ilgileneceğini bildiği halde ona zor gelmiyor. Benden önce şu dünyadan gelip geçmiş milyarlarca, trilyonlarca insanın ruhu hala baki. Hepsi Rabbin hükmü altında hala. Ona rağmen yaratmaya devam edebiliyor. Dünyanın bir yerlerinde benim hiçbir zaman haberimin olmayacağı güzellikleri yaratmaktan caymıyor, yorulmuyor, zorlanmıyor. Şu halde benim bu ilim karşısında başımı secdeye götürmem haktır. Her tercihimde benim için hayatı yeniden yaratan, tercihlerimin sonuçlarını da yoktan var eden, benim için hayatı şekillendiren Rabbimin huzurunda boynum kıldan incedir. Ben ancak hükmüne razı olurum. Topraktan, hisseden bir varlığa dönüşen kalbimi Rabbime teslim ederim. Dilerim ki Rabbim idrak edemediğim vakit boyun eğdiğim ilmiyle beni ikramlar, kendine hakkıyla teslim olan kullarından eyler. Benim ilmimi aşan, her türlü yaratmayı kolaylıkla tecelli ettiren ya Mübdi, benim için yarattığın şu alemin hayrını görmeyi diliyorum senden. Her şeyin başlangıcı senin elindedir ve her şeyin dönüşü yine sanadır. Benim sana dönüşümü hayret. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi,

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: ...6 Mayıs çarşamba sabahından herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Sabahın bereketini, güne dair umutları ve güzel niyetleri paylaşmak için yine sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Yeni bir güne daha uyandık. Kimi yolda direksiyon başında, kimi işine hazırlanıyor, kimi mutfakta çayın demini bekliyor, kimi de çocuklarını okula yetiştirmenin telaşında. Hayat bütün güzelliğiyle ve hareketliliğiyle başladı. Güzel başladıysa güzel devam eder. Umudumuz, duamız, temennimiz bu yönde elbette. Mayıs sabahlarının ayrı bir huzuru var. Bugün 6 Mayıs dedik. Eskiler yazın başlangıcını bu tarih olarak belirlemişler. Dolayısıyla güzelleşen hava, bereketlenen toprak ve yeni umutlarla birlikte yeni bir güne başlıyoruz. Ve biz de bu sabah boyunca gündemden notları, dünden bugüne yansıyan haberleri, bugüne dair haberleri ve sizleri güne hazırlayacak gelişmeleri bu frekansta, bu radyoda, bu mikrofon başında aktaracağız. Yolda olan sevgili dinleyicilerimize dikkatli sürüşler diliyoruz, evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz, çalışanlarımıza bereketli kazançlar diliyoruz. Çayın sıcaklığı, muhabbetin samimiyeti ve sabahın hayrı üzerinizden eksik olmasın. Hayırlı sabahlar başladı.

Gündem. Diyanet Radyo'da saatler 7.34'ü gösteriyor. Gündemden satır başlarıyla sizlerle birlikteyiz. Programımız hızlı başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünden bugüne yansıyan haberler neler? Malumunuz dün hem siyaset gündemine dair hem de ekonomi ve

güncel gelişmelere dair haber başlıkları var. Bunların ayrıntılarını aktaracağız. Kısaca satır başlarına öncelikle göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan siber güvenlik kurulu toplantısına başkanlık etti dün. Neler konuşuldu, hangi konular gündeme geldi? Birazdan bunları aktaracağız. Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor. Peki yağışlar devam edecek mi? Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde hava sıcaklıkları ne şekilde seyredecek? Ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. ABD, İran, İsrail arasında devam eden savaş ve düşük yoğunluklu o mücadelede son durum ne? Çünkü Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Özgürlük Projesi adını verdikleri Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin ve sivillerin tahliyesini içeren plan ne durumda? Açıklamalar geldi dünden. O açıklamaların ayrıntılarını da yine sizlerle paylaşacağız. Yeni bir salgın mı kapıda? Evet, bu soruyu sorduran Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide 3 kişinin yaşamını yitirmesi. Acaba yeni bir salgın, yeni bir virüs alarmı mı söz konusu? Bu yorumlara sebep oldu yaşanan gelişme. Ayrıntılar ne? Birazdan sizlerle buluşacak sevgili dinleyicilerimiz. Günün öne çıkan gelişmeleri, satır başları, haberler bu şekilde. 9 günlük bayram tatili turizmi nasıl hareketlendirecek, nasıl etkileyecek? İçişleri Bakanlığı'ndan gelen 7 il için sarı kodlu meteorolojik uyarının ayrıntıları neler? Spordan bazı başlıklar yine hayırlı sabahlarda birazdan sizlerle birlikte olacak. Tabii ki güzel eserler de bizlere eşlik ediyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti demiştik. Haberin ayrıntılarında neler var? Hızlıca göz atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ve Genel Sekreteri, ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'nun da Genel Sekreteri toplantıda hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Siber Güvenlik Kurulu toplantısında ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurlarının gözden geçirildiğini, özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konularının öncelikli alanlar olarak değerlendirildiğini bildirdi. Sabah gazetesinin birinci sayfasıyla manşet turuna başlayalım. Yıldırım Han ezberleri bozdu deniyor. Türk savunma sanayinden büyük bir adım atıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han sahada düşman çatlattı. Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayindeki yerli gücünü dünyaya sergilediği Saha 2026 dün kapılarını açmıştı ve bu yıl tarihi bir ana ev sahipliği yapmış. Milli Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni nesil füze Yıldırım Han, fuarın en çok dikkat çeken projesi olmuş. Fuarın ilk gününe damga vuran 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han, dev savunma firmalarını da kendine hayran bırakmış. Sıvı nitrojen yakıtlı 4 motorlu hipersonik füze manevra kabiliyetine de sahipmiş. Aselsan, Roketsan ve Baykar'a ait görücüye çıkan birçok yerli üründe takdir toplamış durumda. Burada tabii geniş çaplı, büyük hacimli anlaşmaların, uluslararası anlaşmaların yapılması da gündemde. Sabah gazetesinin birinci sayfasına bu haber bu şekilde yansımıştı sevgili dinleyicilerimiz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde adını koydu başlığını görüyoruz. Dün siyasi partilerin grup toplantıları vardı. O toplantılardan bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısıydı. Burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajları Hürriyet gazetesinde birinci sayfada öne çıkartılmış. Bahçeli, barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söylüyor. Bahçeli, bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlü olmasını öneriyor. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri de yine bu şekilde öne çıkartılmış birinci sayfada. Yasa dışı bahse müthiş darbe. Birinci sayfada yer alan bir başka haber. İstanbul'da dün düzenlenen Paymix 3 adlı operasyonla aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis organizasyonu ortaya çıkarıldı deniyor. Varlık Barışı meclise geldi, yine ekonomiye dair bir başka haber. AK Parti yurt dışındaki kazançlarını Türkiye'ye getirenlere vergi muafiyeti tanıyan varlık barışını da içeren yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Dünkü savunma fuarından yansıyanlar Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında da yer buluyor. Bayezid Tuğralı, Atatürk imzalı dev füzemiz Yıldırım Han denmiş. İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 2026 fuarı muhteşem bir sürprize sahne oldu deniyor. Türkiye'nin ürettiği en büyük ve en uzun menzilli füze olan Yıldırım Han ilk kez sergilendi. Gazete manşetlerine yansıyan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesine baktık, Hürriyet gazetesine baktık. Tabii güzel eserler de yine bu frekansta, radyoda olacak. Çünkü sizlerin güzel mesajları da bizler için önemli. Dualarınız, samimi cümleleriniz de programımız daha da güzelleşiyor. İnanıyoruz ki paylaşılan muhabbet çoğalıyor. Paylaşılan güzellikte bereket oluyor. Bulunduğunuz yerden sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Bir selamınız, bir duanız, bir güzel temenniniz belki de bu sabahı daha da güzelleştirir, daha da bereketlendirir. Hadi gelin bu güzel Mayıs sabahında sabahın bereketini birlikte çoğaltalım güzel eserlerle birlikte.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da gazete turumuz devam ediyor. Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde dikkat çekici bir haber var. Kıbrıs 2. Filistin başlığıyla verilmiş bu birinci sayfada. Rumlar köylerine giremiyor. Güney Kıbrıs'ta Filistin'in akıbetine doğru gidiyor.

Yahudiler Rumları kendi köylerine sokmamaya başladı denilmiş gazete haberinde. Yahudileri yabancı yatırımcı diyerek topraklarına davet eden Güney Kıbrıslıların gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi. Havaalanı, liman, askeri üsler ve yüzlerce dönümlük araziyi Siyonistlere kaptıran Rumlar doğup büyüdükleri köylerine sokulmuyor. Duruma isyan eden Rum vekillerden birinin açıklaması var. Artık köylerimize giremiyoruz demiş, ibadethanelerimizi kapatıyor ve yıkıyorlar diye de eklemiş. Yine KKTC milletvekillerinden Yasemin Öztürk'ün de açıklaması var. Rumlar paçayı İsrail'e kaptırdı. Güneyde havalimanı ve deniz trafiği İsrail kontrolünde. Mossad güneyin her yerinde etkin savaş dönemi boşaltılan Türk köylerini İsrail'e peşkeş çekiyorlar diye bir açıklama yapmış. Yine dünkü savunma fuarından yansıyanlar Yıldırım Han sahaya çıktı başlığıyla Türkiye gazetesinde yer buluyor. Bir başka başlık Türkiye'nin 2/3 sular altında şeklinde öne çıkmış. Süper hücre ve kar sürprizi Türkiye'nin 51 şehrinde etkisini gösterdi denmiş. Birazdan meteorolojinin son tahminlerini de sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Yağış devam edecek mi? Hava sıcaklıkları ne düzeyde seyredecek? Birazdan sizlerle paylaşacağım. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasına göz attığımızda Türkiye'nin gücü sahada başlığını görüyoruz. Türk savunma sanayi saha 2026'da gövde gösterisi yaptı. 120 ülkeden 1700 firma 200'den fazla yeni ürünle fuara katıldı. Türk şirketleri son teknoloji ürünleriyle organizasyona damga vurdu. Trump çatışmanın adını koydu mini savaş, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler bu şekilde haberleştirilmiş Yeni Şafak gazetesinde. ABD Başkanı Trump, İran'la 6 haftadır süren savaşı Vietnam, Afganistan ve Irak'takilere oranla mini bir savaş olarak tanımladı. Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı da Hürmüz Boğazı'nda dün yaşanan çatışmalarda 10 sivil denizcinin öldüğünü açıklamış. Tabii diğer taraftan insani yardımın Filistin'e ulaştırılması için çabalar devam ediyor. Ne korkuyoruz, ne duracağız. Küresel Sumut filosu yola devam etmek için Girit açıklarında hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Filoda yer alan GZT editörü Ümmü Gülsüm Durmuş, önceki akşam müdahale olmadığını, teknelerin taciz edildiğini aktardı. Bir Yunan aktivist de ne korkuyoruz ne de duracağız mesajını vermiş. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasına yansıyan bir başka haber. Mesleki eğitimde ihmale geçit yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek liselilerin uygulamalı eğitim aldığı işletmelere ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Bu haberin ayrıntıları önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de mesleki eğitimin daha da öne çıkartılması, özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman da adı verilen, aranan eleman, Milli Eğitim Bakanı'nın tabiriyle bu yetişmiş iş gücünün piyasada istihdam içinde yer alabilmesi son derece önemli. Mesleki eğitimin rakamlarına dair dikkat çekici ve sevindirici açıklamaları da var Milli Eğitim Bakanı'nın. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu eğitim öğretim döneminde ilk defa 9. sınıfa kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 43'ünün mesleki ve teknik liseleri tercih ettiğini bildirmiş. Marif'in kalbinde marifetli gençlik temasıyla 81 ilde mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında ziyaret ettiği Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Mesleki ve teknik eğitim konusu bizim açımızdan can alıcı bir konu diyor Milli Eğitim Bakanı. Konunun iki açıdan önemli olduğunu ifade etmiş. 1. 28 Şubat'ta öğrenci sayısı yarı yarıyadan daha fazla azalan bir okul grubundan bahsediyoruz. Daha önce sınavla öğrenci alan meslek liseleri katsayı engeliyle bir anda öğrenci bulamama riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Dolayısıyla 2010'da katsayı mağduriyetinin giderilmiş olması demokratikleşme göstergeleri açısından önemli. Bir diğer konu
bütün uluslararası çalışmalarda, akademik çalışmalarda ülkelerin milli gelirleriyle insan kaynaklarının yetkinlikleri arasında paralel bir ilişki var demiş. Ve bu bağlamda işbaşı eğitimi ve staj uygulamalarını yaygınlaştıran düzenlemelere de ağırlık verdiklerini ifade ediyor. Evet, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde mesleki eğitimin oranı diğer eğitim kurumlarına göre yarı yarıya, yarı yarıya'dan biraz daha fazla, %60'a varan seviyelerde mesleki eğitimin öncelenmesi şeklinde devam ediyor. Ve Türkiye'de de bu oranın %43 seviyelerine yükselmesi son derece önemli. Nihayetinde her öğrenci, her genç üniversite okuyup üniversiteden sonra da mezun olduktan sonra iş bulabileceği düşüncesiyle yıllarını veriyor. Ancak bu böyle değil tabii realitede, gerçekte. Dolayısıyla burada mesleki eğitim yönü ağır olan gençlerin o kısımda da kendilerini gösterebilecekleri ortamın oluşabilmesi, o istihdam olanaklarının sağlanabilmesinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Genç iş gücünün bir hayli yoğun olduğu ülkemiz açısından bu hakikaten son derece önemli ve kıymetli bir adım. Bu anlamda da tabii ki Milli Eğitim Camiası'na kolaylıklar diliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız efendim. Sizler de mesajlarınızla bizlere katkı sağlıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan mesajlarınızı da okuyacağız. Gündemden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
4: Yeni saatimizde yeniden mikrofon başındayız. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz. Saatlerimiz 8.01'i gösteriyor. Yolda olanlar, trafikte seyredenler, aman işinize varmak için acele etmeyin. Lütfen çok dikkatli gidin. Yoğunluk ciddi şekilde arttı. Özellikle bizim merkez stüdyolarımızın olduğu Ankara'da bu böyle. Muhtemelen İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, büyük şehirlerde de aynı şekilde yoğun bir trafik söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda sinirlerimize dikkat diyelim. Aman stres yapmayalım ve gerilime sebep olacak hareketlerden de kaçınalım. Evde bizim en kıymetlilerimiz var. Onları üzecek bir hareket yapmayalım. Okul yolunda olanlar, okula giden sevgili genç kardeşlerimiz, öğrenciler, evlatlarımız. Allah'tan zihin açıklığı diliyoruz sizlere. Evde onları uğurlayan annelerimiz varsa şayet, çalışmayanlar için söylüyorum tabii ki. Çalışanların işi daha zor ama çalışmayanlar da evde çocuklarını, eşlerini uğurladılar işe. Şimdi evde başka bir günden başlıyor onlar için. Belki mutfaktalar, belki evin temizlik işleriyle devam ediyorlar hayatlarına veya çok daha farklı işler var. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Çalışan dinleyicilerimize de yine hayırlı kazançlar, bereketli kazançlar diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gündeme dair bugünün satır başları neler? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası kutlama programına katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Saha Expo 2026'da yer alıyor. Orada bir konuşması söz konusu. Yasama, yürütme, siyaset gündeminde neler var? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul gündemindeki konularını görüşmek üzere toplanacak. İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin meclis grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra dış politikada özellikle ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlallerle siyasi yansımaları takip ediliyor. Üçüncü Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısı var Ankara'da. Yine buradan çıkacak açıklamalar da merakla bekleniyor. Mayıs ayı bereketli başladı dedik. Yağmurla başladı, havalar da biraz soğudu ama bugün itibariyle soğuklar veda ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 6 Mayıs bugün kadim Anadolu tarihinde, Türk tarihinde önemli sayılan bir kültürel simge haline gelmiş bir gün. Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve yazın da başlangıcı olarak kabul edilen 6 Mayıs'ı idrak ediyoruz. Günün de güzel geçmesini diliyoruz elbette. Mayıs ayında gelen kar sürpriziydi. Ve bu kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönmeye başlıyor. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son bilgileri bunlar. Bugünden itibaren sıcaklıklar batıdan itibaren başlayarak artıyor. İç ve doğu kesimlerde yağışlar devam edecek. Marmara'nın doğusu İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanaklarda devam edecekmiş. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde oluşabilecek çığ riskine karşı meteoroloji uzmanları uyarıda bulunuyor. Yarın ise sıcaklık mevsim normallerine yükselecek. Orta ve Doğu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'da ise yine bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Üç büyük şehirde hava nasıl olacak? Ankara'da bugün ara ara yağış beklense de yarın ve cuma günü yağış yok. Sıcaklıklar 15 dereceyi görecek. İstanbul'da 3 gün yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklığın 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İzmir'de yağış yok. Cuma günü sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkması hedefleniyor. Tabii hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Mayıs ayında özellikle Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasıyla birlikte turizmin de hareketlenmesi bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı'nın açıklamaları öne çıkmıştı. 9 günlük tatilin sektör için son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etmiş. Gerçek anlamda sezon açılışını Kurban Bayramı'yla yapacaklarını söylemiş. O yüzden şimdiden rezervasyonların yaptırılması tavsiyesinde bulunmuş kendileri. Tabii Kurban Bayramı tatilini elbette dinlenerek geçirelim. Ama diğer taraftan da bizim öncelikli önerimiz malumunuz olduğu üzere sıla-i rahim, eş, dost, akraba ziyaretleri, büyüklerin ellerinin öpülmesi, çocukların bir araya getirilmesi, o büyük ailenin yeniden yaşatılabilmesi. Dolayısıyla bu bayramı da o şekilde idrak edersek, o şekilde geçirirsek çok da güzel olur. Tabii kurban ibadetimiz yapılacak. Kestiğimiz kurbanların etleri değil Rabbimize ulaşan, oradaki takvamız, oradaki ibadet şuurumuz malumunuz. Dolayısıyla bu ibadeti de hakkıyla yerine getirmeyi temenni ediyorum. Programın başında bir alarmdan bahsetmiştim. Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide 3 kişinin yaşamını yitirmesi, acaba yeni bir virüs mü geliyor? Acaba böyle bir salgın mı ortaya çıkıyor? Şüphelerini beraberinde getirmişti. Haber şöyle, 23 ülkeden 150'den fazla kişiyi bulunduran bir gemide Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki başka bir bölgeye giderken hantavirüs salgını ortaya çıktı. Yolculardan üçünün hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği gemi seyrine devam etmekte. 7 kişinin hasta olduğu ifade ediliyor. Hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderilmiş. İspanya geminin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceğini açıklamış. Peki nedir bu hantavirüs, nasıl ortaya çıkıyor? Özellikle kemirgenlerden bulaşan bir virüs olduğu ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. İnsanlarda ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyormuş. Solunum yetmezliğine de sebep olabiliyormuş virüs ve bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliğine de yol açabiliyormuş. Bu arada şu anda bu çerçevede hastaların olduğu ifade edilse de gemide bulunan bir Türk yolcunun açıklamaları var. Şu an kimse hasta değil demiş. Yeni vakanın olmadığını söylemiş ve karantina altında da değiliz açıklamasını yapmış. Gemide ilk ölen yolcunun hantadan öldüğünün de ispatlanamadığını ifade ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Güzel eserler eşlik ediyor bizlere. Güvenle dinliyorsunuz. Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Ne güzel bu sabahta bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlerden çok güzel mesajlar geldi. Hayırlı sabahlar dileyen dinleyicimiz İzmir'den Ali Koç okul yolundan selamlarını iletmiş bizlere. Kudüs, Gazze, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin Rabbimiz yardımcısı olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun güzel dilekleriniz için. İstanbul Sultanbeyli'den Saim Bey hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. İş yerlerini açmışlar. Hayırlı kazançlar diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Sare Nur Kuş kızımla okul yoluna çıkacağız ve sizleri dinliyoruz demiş. Sağ olun, eksik olmayın. Güzel sohbetimiz için bizlere teşekkür etmiş. Ve sizleri mutlu ediyorsak tabii bizler için ne mutlu. Kütahya'daki oğlunun Şafak 53'müş Talha. Sayın Bey diyor ki askerden dönene kadar bizim oğlan size yazacağız. Peki, çok güzel, bize çok mutlu oluruz. Taha'nın askerliği bitene kadar biz de sizlerin mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Sağ salim, sağlık ve afiyetle evladınıza kavuşmak nasip olsun diyelim. Bir başka mesaj Osman Erdem'den gelmiş. Kahramanmaraş'tan. Ya Rabbi vatanımızı koru, İslam coğrafyasına huzur ver ve müminlerin kalplerini vahdetle birleştir. Yeni günde şerleri hayra tebdil eyle, bizleri selamete ulaştır. Amin. Sıradaki eseri Kahramanmaraş Müftülüğümüzün tüm çalışanlarına armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kahramanmaraş'tan Ali Işık Bey mesaj göndermiş bize. Hayırlı sabahlar dilemiş. Biz de onun mesajını paylaşmış olalım.

Antalya'dan gelen bir mesaj, hayırlı sabahlar dilekleriyle. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolunda, Sumu'da selam, yola devam demişler. Antalya'ya sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka mesaj da Kütahya'dan geliyor. Kütahya'dan Vera hayırlı sabahlar dilemiş. Rabbim bu günümüzü ve bundan sonra gelecek tüm günlerimizi bizler için hayırlı eylesin. Onun için atacağımız her adımı bereketlendirsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızla bu program güzel, hayırlı sabahlar diliyoruz. Sabahın bereketini sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyiniz.

0: gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Gündem turuna gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesi Türkiye Devler Ligi'nde başlığıyla dünkü savunma fuarından yansıyanları fotoğraflar eşliğinde vermiş. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han Saha 2026 fuarında görücüye çıktı deniyor. Dünkü fuarın en gözde, en dikkat çeken tarafı buydu şüphesiz. Beşinci nesil savaşı hazırlık başlığıyla da dünkü siber güvenlik toplantısının haberine yer veriliyor. Milliyet gazetesinde spor başlıkları var. Kartal Kupa'da da yok. Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş 90+8'de penaltıdan yediği golle elendi. Konyaspor finale çıkmış oldu. Fenerbahçe'de başkan adaylığı için isimler ortaya çıkıyor. Hakan Safi resmen adaydı. Gözler Aziz Yıldırım'da denmiş. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar da sürpriz bir şekilde yokum demiş. Bu haberde Milliyet gazetesinde öne çıkan başlıklar arasında yer buluyor. Sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesi 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu başlığını kullanmış. Aynı altyapı üzerinden 3 ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Paynix ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi deniyor. Yıldırım Han sahaya çıktı başlığı öne çıkıyor birinci sayfada. Bu arada yine dikkat çekici bir haber. Akşam gazetesinin satır aralarında yer almış ama ayrıntılarını aktarmak isterim size. Kantinde okul gıdası. Yeni düzenlemeyle kantinlerde okul gıdası logosu olmayan ürünler satılamayacak. Kriterleri de Sağlık Bakanlığı belirleyecekmiş. Önemli bir düzenleme çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli malumunuz. Dolayısıyla okul kantinlerinde yeni düzenlemeyle birlikte artık her ürün yer almayacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda sadece Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği beslenme kriterlerine uygun gıdalar satılabilecek. Son derece önemli. Okul gıdası logosu olacak artık. Bu ürünler raflarda olacak. Bunun dışındaki ürünlere yer verilmiyor. Aynı şekilde dengeli beslenmeyi sağlayacak bir çalışma da söz konusu. Yüksek şeker ve yağ içeren gıdaların yerine daha dengeli ve sağlıklı seçenekler çocuklarımızla buluşacak. Üstelik ürünlerin üzerinde yer alacak renkli uyarılar sayesinde içeriğindeki şeker ve yağ oranı da artık kolayca anlaşılabilecekmiş. Bir diğer önemli adım üretim tarafında daha besleyici un kullanımı teşvik edilecek ve eksik kalan vitaminler, mineraller desteklenecekmiş. Daha sağlıklı nesiller, daha bilinçli tercihlerle ortaya çıkıyor malumunuz. Dolayısıyla bugün çocuklarımıza kazandırdığımız her doğru alışkanlık yarının güçlü toplumunun da temeli şeklinde. Dolayısıyla onları korumak bir tercih olmamalı. Hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Atılan bu adım nedeniyle yetkilileri de tebrik ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Diyanet Radyo'da yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Bugüne yansıyan gelişmeleri, gündemin öne çıkan başlıklarını ve hayata dair paylaşımları sizlerle birlikte bu frekansta paylaştık. Mesajlarınızla, dualarınızla, samimi cümlelerinizle bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Yolda olan kardeşlerimize, sevgili dinleyicilerimize dikkatli ve hayırlı yolculuklar diliyoruz. Trafikte lütfen acele etmeyin. Sizi bekleyen sevdikleriniz olduğunu unutmayın. İşine, okuluna yetişmeye çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Evlerinde bizleri dinleyenlere huzur dolu, bereketli ve güzel bir gün temenni ediyoruz. Sınavlarına hazırlanan gençlerimize zihin açıklığı, gönül ferahlığı ve başarı diliyoruz. Rabbim emek veren herkesin gayretini hayırla neticelendirsin. Mayıs sabahının bereketi yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde umut olsun. Her işiniz hayırla kolaylaşsın. Kalbinizden huzur eksik olmasın. Bendeniz İlke Uykal. Hayırlı sabahlar programında yeniden buluşmak ümidiyle ve dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

kan senin için. Hançerim bağrıma inmiş bana ne, damarımda kan, kan senin için.

no creas tan. Efsane yüreğim, dillere destan. Şöhret senin için, şan senin için. Efsane yüreğim, dillere destan. Şöhret senin için, şan senin için. Sensin yolum varım, namusum ağrım.

uzak durma gel, gönül sarayımda yücel ha yücel. Varlığın hayattır, yokluğun ecel, tetikte bekliyor can senin için. Varlığın hayattır, yokluğun ecel, tetikte bekliyor can senin için. Sensin yolum varım, namusum ağrım.

0: yolum varım, namusum ağrım. Gel yar şu kalbimi, ey zülfikarım. Sensin yolum varım, namusum ağrım. Yardım şu kalbimi, ey zülfikarım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: sen değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
4: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
4: "Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile."
5: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
6: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
7: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
8: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
4: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
9: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
8: "Olmaz mı?"
9: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
8: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım, hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
10: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
9: "Peki nasıl olacak bu?"
8: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
9: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
8: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler, ya da hep birlikte yok olur giderler."
9: "Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm."
8: "Onlardan ayağımıza dolanacakları da o deliğe tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan."
4: "Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?"
8: "Elbette, her şeyi."
4: "Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız."
9: "Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu

0: saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat.
1: Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar.
2: Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?
3: Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar.
2: Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar.
0: Hemen bir kalem bulun.
2: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
4: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
5: bunu daha önce yapmalıydık.
4: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
5: Evet.
4: Akrabalık yok, saygı yok.
6: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalip oğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan

0: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
1: Yavrum, ağlama ne olur.
2: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
1: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
2: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
1: Kim gelmiş?
2: Zeyd. Bize yiyecek getirmiş.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
2: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
1: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
2: Allah yardımcımız olsun.
1: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
2: İnşallah.
0: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
0: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş, yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
4: Hadi, selametle bunu sahiplerine ulaştır.
5: Hakim bin Hiza, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
4: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
5: Seni de onların arasına tıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
6: Ne oluyor burada?
5: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşı.
6: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
5: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
6: Aç adamın yolunu da geçsin.
5: Ebul Bahteri. Bu senin için değil, karışma.
6: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
5: İskancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildireceksin?
6: Ben bildireceğim. Hop. Gösteririm. Abi.

Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi.

0: bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık ha? Kurallarımızı iyice saymak ne demek? İbreti alem olsun.
2: Ne oluyor orada? Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
3: Adamı öldürecekler.
2: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
3: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
4: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor.

0: Birlikte hareket etmeliyiz.
1: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
2: O gece toplanan 5 cesur adam ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz amcası Ebu Talib'e Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun "Ey Allah'ım senin adınla" ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

81. gün. Niyet amel ilişkisi. Ayet-i Kerime meali. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ali İmran Suresi 29. ayet. Hadis-i Şerif. Ömer bin El-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Fetva. Namazda niyet sadece kalben yapılırsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Niyet namazın şartlarından biridir. Niyet, kalbe ait bir iş olup kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demektir. Namazda muteber olan kalpteki niyettir. Niyetin dille söylenmesi müstehap olmakla birlikte, söylenmediğinde de namaz geçerli olur. Farz ya da vacip namaz kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Sünnet namazlarda ise hangi vaktin sünneti olduğunu belirtmesi şart değildir. Hikmetli söz. Bir insanın ibadetini eksik yapmasının sebebi, ilahi müsamahaya güvenip affedileceğini umması olabilir. Bu insan cahilliğe aldanıp kendi kendini kandırmış, yol hazırlığı yerine kuruntusunu kendine azık yapıp ümide bel bağlamıştır. Böyle biri kurak çöllerde bir şeyler bulacağı kuruntusuna kapılarak azıksız yolculuğa çıkıp da bu kuruntusu kendisini ölüme götüren adama benzer. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Komşudan, istemekten, iki ile birden yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyi niyet nedir, dilemek nasıldır? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin, anlatayım da dinle hele. Taş dibine taş konursa duvar olur. Çiçek öbeklenerek açar. Ağacın gövdesi bir olsa da köküyle dalı bindir. Yan yanalık güçtür, güzelliktir. Yaşamın ahengine delildir. Ben diyenle biz diyen arasına iyilikten geçen yollar çizilmiştir. Yalnızlık damar damar daralmayı, derin düşünüp solmayı, yaşamın içine saçılmış renklerin hikayelerini anlamamayı getirir. Kalp bencilliğin, yorgunluğun, kıskançlığın kıskacına sıkışır. Zamanla doğrularla yanlışlar birbirine yaklaşabilir. Beşer yanlışa işte böyle yanaşır. Oysa sade bir öğüt verir tabiat insana. Katar katar göçen kuşların, incecik yolundan şaşmayan karıncaların, çiçekten çiçeğe şifa arayan arıların gayretini nasıl görmezsin? Genişlik paylaşmakta, anlaşmakta, çoğalmakta gizlidir. İnsan çoğu zaman başkalarının sahip olduklarına bakarak kendini ölçüp tartar. Başkasının varlığında kendi yoklarını arar. Ah ne yazık ki sonunda içten içe kükreyen bir eksilme hissinin karanlığına düşer. Kafasına neden bende yok, neden ben değil de o gibi zehir zemberek pek çok soru üşüşür. Zamanla özündekini kavrayıp sevecek takati kalmaz. Unutma ki diğerlerinin çoğalması senin azalman değildir. Başkasının yükselişi seni tehdit etmemeli. Belki o yükseliş o çoğalma yolunu açacak bir bereketi savurur gönül toprağına. Kalbi daralana dünya daralır, kalbi genişleyene hayatın aydınlık kapıları sıra sıra açılır. Gönül zenginliği en büyük servettir. Gönlü zengine varın da yoğun da ötesinde bir huzur bahşedilir. Kendin için dilediğini, sevdiklerin için istemedikçe ruhunu kemiren hasetle yavaş yavaş tükenirsin. Sine ferahlarsa düşünce berrak nehirlere döner. Hayat niyetlerin yansımasıdır. Samimi bir iyilik insanın karanlık köşelerini aydınlatır. Fırtınalarını dindirir. Çölüne nisan yağmurları düşürür. Ah, bilenler bilir. İnsan demek erdem demektir. Erdem bolluğu getirir. Bir kase süt içen, bin kase süt saklayandan ehildir. Sonunda şunu bir iyice anlarsın ki, başkasının nasibiyle savaşmak yerine kendi rızkına yürümek en kudretli seçimdir. Hele bir de sevdiklerinin senden varlıklı olmasını istemek vardır ki her yiğidin harcı değildir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları. Şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
5: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
3: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
5: Evet, Yemenliyim.
4: Kimlerdensin?
5: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğin?
5: Şu bahsettiğiniz adam
2: Muhammed mi?
5: Demek adı Muhammed.
3: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
4: Nasıl?
5: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
5: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
3: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yoo, buna müsaade edemeyiz.
3: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
5: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
1: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu nebinin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
5: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
1: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: günün duası.
1: Musa peygamber, Allah tarafından Firavun'a gidip de onu doğru yola çağırmakla görevlendirildiğinde şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görensin.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra. Diyanet Takvimi.
3: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam Sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
2: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Merhaba, Diyanet Radyo, Bursa'dan Neyzen Halil. Benim adım Kudüs Eser'in, rica ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.
2: Bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasam. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedin, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm, gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'da Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Allah rahmeti, bereketi tüm dinleyenlerin üzerine olsun. İzmir Boca'dan Fethi, sizden Mustafa Cihat'tan affet beni ezgisini istiyorum. Herkese armağan ediyorum, hayırlı günler diliyorum.

Sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri, İstanbul'dan yayına katılıyorum. Mehmet Kemik sizden uygun gördüğünüz bir eseri kardeşlerim için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese keyifli dinlemeler.

Selamun aleyküm bütün kardeşlerim. Denizli merkezden herkese selamlar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Muhammed doğduğu gece ilahisini çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağanım olsun. Çalışanlarına armağanım olsun. Teşekkür ederim, hayırlı günler.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Selamun aleyküm. Almanya'dan Kadir ben. Cennet vatanımın güzel insanlarına gelsin. Erkan Mutlu'dan medet. Allah razı olsun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Diyanet Radyo, Kur'an'ın hadimleri ilahisini çalarsanız teşekkür ederim. İstanbul'dan Ahmet Cevizli. Bizim...

Selamünaleyküm. Dilisten Şeyma Nur. Çok sevdiğim arkadaşım Kıymet Kızılay için şehit tahtında Rabbe gülümser ilahisiniz diyorum. İyi yayınlar. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi günler Diyanet Radyo, Sivas Kangal'dan Yaşar Tüy'dü. Sıradaki ilahi ailem ve anneme istiyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
2: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kötülük, şerrin diğer adı. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir. Kötülüklerden korunmanın en önemli yolu Allah bilincini kavramak ve yüksek insani değerler konusunda eğitilmektir. Elbette kişilik ve karakter eğitimi bu konuda en başta gelen esastır. İnsanlar hırs, intikam, bencillik, zulüm, başkalarına acı verme gibi bazı olumsuz davranışlara karşı eğitilmelidir. Kötülüklere karşı korunmak için eğitimle birlikte kötülüğe karşı tavır almak, müdahale etmek de önemlidir. Hazreti Peygamber geçmiş ümmetlerden bazılarını helake sürükleyen sebeplerden birinin de iyilikleri emredip kötülüklerden alıkoymada ihmalkar olmaları olduğunu söylemiştir. Bu vurdum duymazlıkları sebebiyle Allah'ın onları birbirine benzettiğini, isyan ettikleri ve Allah'ın koyduğu sınırları aştıkları için de peygamberleri tarafından lanetlendiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda bunları anlattıktan sonra şu mesajı verdi. Allah'a yemin olsun ki siz ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, zalime engel olup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzere tutarsınız, ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur buyurmuştur. Ayrıca sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna da gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir buyurarak kötülüklerin imkanlar ölçüsünde ölçülü ve dengeli bir şekilde engellenmesi gerektiğine işaret etmiştir. Mümin, her insanın yanı başında kendisini yanlışa düşürmeye çalışan bir şeytanın mutlaka bulunduğunu bilmeli ve şeytanın vesveselerinden, her türlü kötülükten Allah'a sığınmalıdır. Şeytanın yanı sıra nefsinin şerrinden de Allah'a sığındığı bilinen Resulullah, kendisinden "Bana sabah akşam söyleyeceğim bir söz emir buyursan" diye ricada bulunan can dostu Hazreti Ebubekir'e şu duayı tavsiye etmiştir.

gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Dualarında, Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım diyen Hazreti Peygamber, aşırı varlıklı ya da yoksul bir birey olmanın da kendine özgü sıkıntıları olabileceğini ifade etmiştir. Allah'ım, yaptığım işlerin kötülüğünden de, henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım şeklinde dua eden, üstelik bütün günahları bağışlandığı halde bunu yapan Peygamberimiz, dualarında kötülüklerden korunmaya geniş yer ayırmıştır. Bu hususta gece uykuya yatmadan önce kılınacak iki rekat namazın ardından okuyacakları ve hayatın içinde somut zorlukları aşmalarına yardımcı olacak şu duayı Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle, her işinde uygulamak üzere tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi çevresindekilere öğretmiştir. Allah'ım, senin ilminle hayırlı olana ulaşmak istiyorum. Senin gücün sayesinde güçlü olmayı diliyorum ve senin büyük lütfundan istiyorum. Allah'ım, senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Zira sen gaybın tüm inceliklerini bilensin. Eğer bu iş benim dinim, yaşantım, dünyam ve ahiretim için kötüyse, o işi benden uzak tut. Beni de o işten uzak tut.''

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, dedesinden aklında kalan hatıraların ne olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararının üzerine kimse söz söyleyemez. Hakikatte iyilik de kötülük de doğrudan insanla ilgilidir. İyiliklerin kabul görüp yaygınlaştığı toplumlarda insanlar refah ve mutluluk içinde yaşayacak, kötülüklerin yaygın olması halinde de yine bunları işleyen insanlar etkilenecektir. Bilinçli olarak kötü ve yanlış davranıp da çevresine ve kendisine zarar veren bireyin kıyamet günü suçlayabileceği tek kişi yine kendisi olacaktır. Dolayısıyla Peygamberimizin yaşayışıyla bizzat temsil ettiği kötülük yapmayan, yapana da engel olan insan modeli hepimize örnek olmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hiç unutulmaması gereken ayetlerinden birinde Yüce Allah, İsrailoğullarından inkar edenlerin Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendiğini haber vermekte ve onların ortak özelliklerini açıklarken şöyle buyurmaktadır. Onlar yaptıkları herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: Arkası Yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 22. Bölüm. İçimiz ferahlasın.

0: Kolay gelsin hanım.
1: Sağ olasın deyim.
0: Bakıyorum da tavuklara yem veriyorsun. Bu işi genellikle Mutlu yapardı. Sahi nerede o?
1: Mutlu, Tahsin, Selma ve Şerife Osman.

0: Malın evindeler. Mahalleye yeni taşındılar yani. Bizimkiler de hayırlı olsuna gittiler.
1: Aa, iyi düşünmüşler. Hayırlı işleri ertelemeden yapmak lazım. Oo, havalar da iyice serinledi. İşin bittiyse içeri geçelim.
0: He ya, geçelim. Senin elinde bir şey mi var?
1: Ha, bu mu? Tekir için aldım. Bu poşetin içinde ciğer var. İşte tekir de geldi.
0: O tekir değil ki. Komşumuzun kedisi Yumak.
1: Gel bakalım Yumak efendi.
0: Hanımefendi diyecektin herhalde.
1: Aa, öyle mi? O zaman gel bakalım hanımefendi. Al, bu da senin payın.

0: Tekir. Tekir. Gel bak sana ne aldım. Nerede ya o kedi?
1: Kedi işte. Yine dışarıda geziyordur. Acıkınca gelir.
0: Hanım, banyoda biri mi var?
1: Yoo. Bizimkiler Osman'ın evine gittiğine göre... Eyvah!
0: Hayırdır, ne oldu?
1: Ay, daha ne olsun beyim? Sular kesilmişti. Ben de bahçeye çıkmadan önce sular geldi mi diye banyonun musluğunu açmıştım. Musluğu kapatmayı unutmuşum galiba.
0: Tamam, telaşlanma. Ben hemen bakıyorum.
1: Ortalık suya gitmemiştir inşallah.

0: Korkulacak bir şey yok canım. Belli ki sular yeni gelmiş. Musluktan hala hava sesi geliyordu.
1: Musluğu kapattın değil mi?
0: E ya, kapattım.
1: Ah, yaşlılık işte. Eskiden böyle miydim ben?
0: Üzüldüğün şeye bak. Hem bunun yaşlılıkla ne alakası var? İnsanız biz, insan. Beşeriz yani.
1: Ne bileyim. Birden canım sıkıldı işte.
0: Sen otur şöyle kanepeye. Ben de şu elimdeki ciğeri dolaba bırakıp geleyim.
1: Sana zahmet. Gelirken bana da bir bardak su getirir misin?
0: Ne zahmeti hanım? Hemen getiriyorum. Buyur bakalım hanım.
1: Sağ olasın beyim. Ömrün su gibi uzun olsun.
0: Hamdolsun. Yüce Allah su gibi bir ömür verdi zaten. Rabbim sonumuzu hayırlı etsin hanım.
1: Amin beyim. Amin. Eyvah. Ben yine su sesi duymaya başladım. Az önce musluğu kapattım dememiş miydin sen?
0: Evet, öyle demiştim kıymetlim. Fakat bu musluğu kapatmaya benim gücüm yetmez ki.
1: Yetmez mi? Niye ki?
0: Çünkü yağmur yağıyor da o yüzden. Hem Allah'tan başka göklerin musluğunu kapatmaya kimin gücü yeter ki?
1: Doğru söylersin beyim. Kadir Mevla üstümüze rahmet yağdırıyor. Hem biliyor musun? Bu sabah haberlerde dinledim. Suyu idareli kullanın, kuraklık geliyor dediler ya.
0: Her şeyi idareli kullanmak lazım hanım. Sanki elimizdeki nimetler hiç bitmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. İşte bizim halimiz ortada.
1: Ne varmış ki bizim halimizde?
0: Daha ne olsun? Bir zamanlar ikimiz de genç değil miydik?
1: Gençtik ya.
0: Gençliğinde, sağlığında geçici nimet olduğunu biraz geç anlamadık mı? Ne kadar az tefekkür ediyoruz.
1: Maalesef öyle. Ölüm ak bir güvercin gibi konmadan saçlarımıza, yolların tozunu almak düşer yorgun ayaklarımıza. Ne var ki bizim saçlarımız da ağırdı.
0: Yine de önümüzde uzun ahiret kervanına katılmadık.
1: Ay, içim daraldı benim.
0: İçimiz daralınca ne yapıyorduk?
1: Tabii ki Kur'an okuyorduk. Veya okunan Kur'an-ı Kerim'i dinliyorduk.
0: Diyanet Televizyonu'nda mukabele saati başlamıştır. Kanalı açayım da içimiz ferahlasın biraz.
1: Sen kanalı açana kadar ben de Kur'an'ı elime alayım. Dur bakayım. En son hangi cüzde kalmıştık? Buldum.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil istifa istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklıma yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Musa peygamber, Allah tarafından Firavun'a gidip de onu doğru yola çağırmakla görevlendirildiğinde şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görensin.

0: az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam Sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedin, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi, kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah, Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra. Diyanet Takvimi.
0: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Merhaba, Diyanet Radyo, Bursa'dan Neyzen Halil. Benim adım Kudüs Esen'i rica ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.
2: Bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasam. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin...

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Allah rahmeti, bereketi tüm dinleyenlerin üzerine olsun. İzmir Boca'dan Fethi, sizden Mustafa Cihat'tan affet beni ezgisini istiyorum. Herkese armağan ediyorum, hayırlı günler diliyorum.

sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Mehmet Kemik sizden uygun gördüğünüz bir eseri kardeşlerim için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese keyifli dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamun aleyküm. Diyanet Radyo, Kur'an'ın Hadimleri ilahisini çalarsanız teşekkür ederim. İstanbul'dan Ahmet Cevizli. Bizim...

Selamun aleyküm bütün kardeşlerim. Denizli merkezden herkese selamlar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Muhammed doğduğu gece ilahisini çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağanım olsun. Çalışanlarına armağanım olsun. Teşekkür ederim, hayırlı günler.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Selamun aleyküm. Almanya'dan Kadir ben. Cennet vatanımın güzel insanlarına gelsin. Erkan Mutlu'dan medet. Allah razı olsun.

Aleyküm. Stilisten Şeyma Nur. Çok sevdiğim arkadaşım Kıymet Kızılay için şehit tahtında Rabbe gülümser ilahisiniz diyorum. İyi yayınlar. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi günler Diyanet Radyo, Sivas Kangal'dan Yaşar Tüy'de. Sıradaki ilahi ailem ve anneme istiyorum.

0: ve Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam Sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde

Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir buyurarak kötülüklerin imkanlar ölçüsünde ölçülü ve dengeli bir şekilde engellenmesi gerektiğine işaret etmiştir. Mümin, her insanın yanı başında kendisini yanlışa düşürmeye çalışan bir şeytanın mutlaka bulunduğunu bilmeli ve şeytanın vesveselerinden, her türlü kötülükten Allah'a sığınmalıdır. Şeytanın yanı sıra nefsinin şerrinden de Allah'a sığındığı bilinen Resulullah, kendisinden "Bana sabah akşam söyleyeceğim bir söz emir buyursan" diye ricada bulunan can dostu Hazreti Ebubekir'e şu duayı tavsiye etmiştir. Gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Dualarında Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım diyen Hazreti Peygamber, aşırı varlıklı ya da yoksul bir birey olmanın da kendine özgü sıkıntıları olabileceğini ifade etmiştir. Allah'ım, yaptığım işlerin kötülüğünden de, henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım şeklinde dua eden, üstelik bütün günahları bağışlandığı halde bunu yapan Peygamberimiz, dualarında kötülüklerden korunmaya geniş yer ayırmıştır. Bu hususta gece uykuya yatmadan önce kılınacak iki rekat namazın ardından okuyacakları ve hayatın içinde somut zorlukları aşmalarına yardımcı olacak şu duayı Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle, her işinde uygulamak üzere tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi çevresindekilere öğretmiştir. Allah'ım, senin ilminle hayırlı olana ulaşmak istiyorum. Senin gücün sayesinde güçlü olmayı diliyorum ve senin büyük lütfundan istiyorum. Allah'ım, senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Zira sen gaybın tüm inceliklerini bilensin. Eğer bu iş benim dinim, yaşantım, dünyam ve ahiretim için kötüyse, o işi benden uzak tut. Beni de o işten uzak tut.''

0: ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kötülük, şerrin diğer adı. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir. Kötülüklerden korunmanın en önemli yolu Allah bilincini kavramak ve yüksek insani değerler konusunda eğitilmektir. Elbette kişilik ve karakter eğitimi bu konuda en başta gelen esastır. İnsanlar hırs, intikam, bencillik, zulüm, başkalarına acı verme gibi bazı olumsuz davranışlara karşı eğitilmelidir. Kötülüklere karşı korunmak için eğitimle birlikte kötülüğe karşı tavır almak, müdahale etmek de önemlidir. Hazreti Peygamber geçmiş ümmetlerden bazılarını helake sürükleyen sebeplerden birinin de iyilikleri emredip kötülüklerden alıkoymada ihmalkar olmaları olduğunu söylemiştir. Bu vurdum duymazlıkları sebebiyle Allah'ın onları birbirine benzettiğini, isyan ettikleri ve Allah'ın koyduğu sınırları aştıkları için de peygamberleri tarafından lanetlendiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda bunları anlattıktan sonra şu mesajı verdi. Allah'a yemin olsun ki siz ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, zalime engel olup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzere tutarsınız, ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur buyurmuştur. Ayrıca sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna da gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın.

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, dedesinden aklında kalan hatıraların ne olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararının üzerine kimse söz söyleyemez. Hakikatte iyilik de kötülük de doğrudan insanla ilgilidir. İyiliklerin kabul görüp yaygınlaştığı toplumlarda insanlar refah ve mutluluk içinde yaşayacak, kötülüklerin yaygın olması halinde de yine bunları işleyen insanlar etkilenecektir. Bilinçli olarak kötü ve yanlış davranıp da çevresine ve kendisine zarar veren bireyin kıyamet günü suçlayabileceği tek kişi yine kendisi olacaktır. Dolayısıyla Peygamberimizin yaşayışıyla bizzat temsil ettiği kötülük yapmayan, yapana da engel olan insan modeli hepimize örnek olmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hiç unutulmaması gereken ayetlerinden birinde Yüce Allah, İsrailoğullarından inkar edenlerin Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendiğini haber vermekte ve onların ortak özelliklerini açıklarken şöyle buyurmaktadır. Onlar yaptıkları herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 22. bölüm. İçimiz ferahlasın.

0: ahiret kervanına katılmadık.
1: Ay, içim daraldı benim.
0: İçimiz daralınca ne yapıyorduk?
1: Tabii ki Kur'an okuyorduk. Veya okunan Kur'an-ı Kerim'i dinliyorduk.
0: Diyanet televizyonunda mukabele saati başlamıştır. Kanalı açayım da içimiz ferahlasın biraz.
1: Sen kanalı açana kadar ben de Kur'an'ı elime alayım. Dur bakayım. En son hangi cüzde kalmıştık? Buldum.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: Kolay gelsin hanım.
1: Sağ olasın deyim.
0: Bakıyorum da tavuklara yem veriyorsun. Bu işi genellikle Mutlu yapardı. Sahi nerede o?
1: Mutlu, Tahsin, Selma ve Şerife Osman'ın evindeler. Mahalleye yeni taşındılar ya hani. Bizimkiler de hayırlı olsuna gittiler.
0: Aa, iyi düşünmüşler. Hayırlı işleri ertelemeden yapmak lazım. Havalar da iyice serinledi. İşin bittiyse içeri geçelim.
1: Ya geçelim. Senin elinde bir şey mi var?
0: Ha, bu mu? Tekir için aldım. Poşetin içinde ciğer var. İşte tekir de geldi.
1: O tekir değil ki. Komşumuzun kedisi Yumak.
0: Gel bakalım Yumak efendi.
1: Hanımefendi diyecektin herhalde.
0: Aa, öyle mi? O zaman gel bakalım hanımefendi. Al, bu da senin payın.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil

0: Tekir. Tekir. Gel bak sana ne aldım. Nerede ya o kedi?
1: Kedi işte. Yine dışarıda geziyordur. Acıkınca gelir.
0: Hanım, banyoda biri mi var?
1: Yoo. Bizimkiler Osman'ın evine gittiğine göre... Eyvah!
0: Hayırdır, ne oldu?
1: Ay, daha ne olsun beyim? Sular kesilmişti. Ben de bahçeye çıkmadan önce sular geldi mi diye banyonun musluğunu açmıştım. Musluğu kapatmayı unutmuşum galiba.
0: Tamam, telaşlanma. Ben hemen bakıyorum.
1: Ortalık suya gitmemiştir inşallah.

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil istifa istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklıma yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Korkulacak bir şey yok canım. Belli ki sular yeni gelmiş. Musluktan hala hava sesi geliyordu.
1: Musluğu kapattın değil mi?
0: He ya, kapattım.
1: Ah, yaşlılık işte. Eskiden böyle miydim ben?
0: Üzüldüğün şeye bak. Hem bunun yaşlılıkla ne alakası var? İnsanız biz, insan. Beşeriz yani.
1: Ne bileyim. Birden canım sıkıldı işte.
0: Sen otur şöyle kanepeye. Ben de şu elimdeki ciğeri dolaba bırakıp geleyim.
1: Sana zahmet. Gelirken bana da bir bardak su getirir misin?
0: Ne zahmeti hanım? Hemen getiriyorum. Buyur bakalım hanım.
1: Sağ olasın beyim. Ömrün su gibi uzun olsun.
0: Hamdolsun. Yüce Allah su gibi bir ömür verdi zaten. Rabbim sonumuzu hayırlı etsin hanım.
1: Amin beyim. Amin. Eyvah. Ben yine su sesi duymaya başladım. Az önce musluğu kapattım dememiş miydin sen?
0: Evet, öyle demiştim kıymetlim. Fakat bu musluğu kapatmaya benim gücüm yetmez ki.
1: Yetmez mi? Niye ki?
0: Çünkü yağmur yağıyor da o yüzden. Hem Allah'tan başka göklerin musluğunu kapatmaya kimin gücü yeter ki?
1: Doğru söylersin beyim. Kadir Mevla üstümüze rahmet yağdırıyor. Hem biliyor musun? Bu sabah haberlerde dinledim. Suyu idareli kullanın, kuraklık geliyor dediler ya.
0: Her şeyi idareli kullanmak lazım hanım. Sanki elimizdeki nimetler hiç bitmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. İşte bizim halimiz ortada.
1: Ne varmış ki bizim halimizde?
0: Daha ne olsun? Bir zamanlar ikimiz de genç değil miydik?
1: Gençtik ya.
0: Gençliğinde, sağlığında geçici nimet olduğunu biraz geç anlamadık mı? Ne kadar az tefekkür ediyoruz.
1: Maalesef öyle. Ölüm ak bir güvercin gibi konmadan saçlarımıza, yolların tozunu almak düşer yorgun ayaklarımıza. Ne var ki bizim saçlarımız da ağırdı.
0: Yine de önümüzde uzun ve meşakkatli bir yolculuk var hanım. Henüz

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: değerlendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Bilgi edinme yolları olarak İslam alimleri nakil, akıl ve duyular diye bir bilgi kanallarını bize ifade ederler. Bütün bunlar hikmet terimiyle kuşkusuz ilişkilidir, bağlantılıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam bütün bunları kullanmak suretiyle, yani aklını, duyu organlarını kullanmak suretiyle Cenab-ı Allah'a ulaşma mücadelesi veriyor, gayreti gösteriyor. Bir çaba ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de buna ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hikmet Cenab-ı Allah'ı tanımaya ve onu bilmeye ulaştıran en yegane vasıtayı elde etmektir. Ve Hazreti İbrahim'e bu nasip olmuş oluyor. İşte Hazreti İbrahim bunu ifade ettikten, bunu talep ettikten sonra şu talepte de bulunuyor bir peygamber olarak. Bakın bu bizim için de çok önemli bir dua örneğidir. Beni iyiler arasına kat. Hazreti İbrahim bile bunu talep ediyorsa biz de hep iyilerden olmayı, iyiler arasına dahil olmayı, onlarla beraber haşrolunmayı talep etmeliyiz. Kuşkusuz bunun için de dünyada iyilerle beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak, sadık insanlarla beraber olmak önemlidir. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede bize şunu emrediyor mesela. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Emirleri, yasakları konusunda dikkatli ve hassas olun. Bununla kalmayın. Yani siz tek başınıza bunu yaparak bir anlamda kurtuluş mümkün olmayabilir. Ve kunu ma'assadikin. Sadıklarla, sıdk sahibi olan, salih insanlarla, iyi insanlarla, istikamet üzere yaşayan insanlarla beraber olun. İnsanın çevresi kurtuluşu için oldukça önemlidir. Güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için önemlidir. O yüzden bir peygamber olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam, bakınız beni salihler arasına kat diyerek dua ediyor. Hem onların arasına katılarak anılmak kuşkusuz, bir sonraki duadan da anladığımız ve öğrendiğimiz üzere, hem de dünyadayken onlarla beraber olmayı arzu etmek bizim de talep edeceğimiz bir hakikat olmalı şüphesiz. İkinci ayeti kerimede yine Hazreti İbrahim aleyhisselam hayırla anılmayı talep ediyor Cenab-ı Allah'tan. Arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı nasip eyle diyor. Hazreti İbrahim'in bu duasının Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda kabul olunduğunu görüyoruz. Zira o peygamberlerin babası olan bir insan, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, yani soyu da istikamet üzere devam eden bir insan, tevhidin öncüsü olan bir insan, salih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en önemli önderi olarak kabul ediliyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın halili, yani dostu olarak biliniyor Hazreti İbrahim aleyhisselam ve tüm din mensupları tarafından hayırla anılmanın nasip olduğu bir peygamber oluyor. Şimdi biz namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızın son tahiyyatında arzu edilen, talep edilen insan olarak onun gibi olmayı arzu ediyoruz. Ona verilen nimetlerin verilmesini, onun gibi mübarek olmayı arzu ediyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik diye bildiğimiz dualarda Hazreti İbrahim'e duyulan özlem, onun ailesine duyulan özlem vardır ve onlara yapılan dua vardır. Her namazda müminlerin asırlardan beri andığı yüce bir insan olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam anılmakta, yad edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu amel defterinin öldükten sonra açık olma arzusu, öldükten sonra da kazanabilenlerden olma arzusu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bu noktada bizleri uyarıp ikaz ediyor. Öldükten sonra amel defterinin kapanacağını, artık bir şeylerin yazılmayacağını, ancak üç şeyin bundan istisna olduğunu, sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evladın, insanın amel defterinin açık olmasını sağlayacağı bildiriliyor. Hazreti İbrahim'de hepsi var. Bize de hepsi nasip olsun inşallah. Yani

0: Yani amel defterimizi açık tutacak sadakayı cariyelerimiz olsun. İstifade edilen, insanlara fayda veren bilgiyi, doğru bilgiyi bırakarak bu dünyadan göç edebilmek her birimize nasip olsun. Hayırlı evlatlar, milletin, insanların duasını alan, görüldüğünde, yapıldığında, insanlarla muhatap olunduğunda seni yetiştirenlerden Allah razı olsun duasına mazhar olacağımız hayırlı bir evlat, hayırlı bir neslimiz olsun inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu üçünün var olduğunu, yani hayırla anılmaya devam edildiğini ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Bir atasözü vardır bu noktada hatırlatmakta fayda görürüm. Hayırla yad edilmek insan için ikinci bir ömürdür denilir. Yani insanın kazanmaya devam ettiği, nasiplendiği bir ömürdür bir anlamda hayırla yad edilmek. Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın 3. ayeti kerimedeki duası beni naim cennetine girenlerden eyle duasını yapıyor. Bir peygamber için cennete girmemek söz konusu olamaz elbette, ama bu arzuyu hep dile getirmek bir mümine karşı örnekliktir kuşkusuz. Mümin nimetlerle dolu olan cenneti arzu etmelidir. Zira o nimetlerin başında Allah'ın rızasını kazanmış olmak vardır. O nimetler arasında cemalullah'la müşerref olmak vardır. O nimetler arasında bizim için sevgililer sevgilisi peygamberimize kavuşmak vardır. Nebilerle beraber olmak, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak vardır. O naim cennetine ermekte. Dolayısıyla cenneti talep etmek, beşeri bir şeyi talep etmek değil, ebedi huzuru ve mutluluğu talep etmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını talep etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, memnuniyeti olmadan cennet olmaz. O yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bir anlamda öğretip bizi cenneti arzu etme noktasında da teşvik etmiş oluyor. Rabbim her birimize hikmeti nasip eylesin. Salih insanlar arasına katılabilenlerden eylesin bizleri. Ve ardımızdan hayırla anılacağımız bir ömrü yaşamayı bizlere lütfeylesin. Ve nihayetinde de bizleri cennetiyle nimetlendirip ödüllendirsin inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Osman bin Ebu'l-As. Genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır" buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda farklı surelerin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualarla karşılaşırız. Hazreti İbrahim bir tevhid peygamberi ve tevhid mücadelesini bir başına veren bir mücadele insanıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar arasında yer alan Şuara suresinin 83, 84 ve 85. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiş: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. وَجْعَلِّي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Beni naim cennetine girenlerden eyle. Kıymetli dinleyenler, bakmış olduğumuz bu ayeti kerimelerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimizden farklı taleplerini görüyoruz. Birincisi, hikmeti istiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hikmet üzerinde uzunca konuşulabilecek olan bir kavramdır kuşkusuz, ama kısaca hatırlamak gerekirse aklı kullanmak ve aklı kullanmak suretiyle sağlıklı ve doğru sonuçlar elde etmektir. Hikmet en genel anlamıyla bilgi demektir. Felsefenin adının da hikmet olarak ilk dönemde, klasik dönemde anıldığı bilinir, ifade edilir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilmiştir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey merhametli Rabbim, senden daha merhametli birini bulamam. Başım darda kalsa sana sığınırım. Hiçbir desteği olmayanlara sen destek olur ve yardım edersin. Hastalığıma şifa sendedir. Kederime sevinç senden gelir. Derdime derman, sıkıntılarıma tesellisin. Güvencim, avuncum, sevincim hep senin rızan içindir. Ben sana karşı çok günah işledim. Ama bu senin rahmetinin yanında hiç kalır. Günahımı bağışla. Bağışlamanın senin için hiçbir zarara sebep olmadığı gibi cezalandırmanın da bir kazancı yoktur. Günahım çoksa senin de bol rahmetin var. Bana karşı bağışlayıcı ol. Eğer cezalandırırsan ben buna layığım. Bağışlarsan sen de buna layıksın Rabbim.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları. Hepinize selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün Dinim İslam adlı eserimizin içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden Medine döneminden bahsetmeye devam edeceğiz. En son programımızda son olarak Medine vesikasından, ilk yazılı antlaşmadan bahsetmiştik. Şimdi kardeşlik konusuyla devam ediyoruz. Mekke'den gelen muhacir Müslümanlar baskı ve işkenceden kurtulmuşlardı. Ancak yine de yeni bir şehre yerleşmenin getirdiği birçok sorun vardı karşılarında. İlk sorun, Medine'nin iklimine alışkın olmadıkları için muhacirlerin hastalıklarla boğuşmalarıydı. Ensar'ın bütün yardımseverliğine rağmen yeni bir şehirde evsiz ve işsiz olmanın güçlüğü ikinci bir sorundu. Ensar'ın yardımlarının daha sistemli hale getirilmesi ve herkesi kuşatan bir bütünleşmenin sağlanması gerekiyordu. Kainatın sevgilisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye varışının üzerinden 5

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi.
3: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler.
2: Diyanet takvimi.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kadim mısralar.

Hazretin Nas'a budur telkini. Utlubul ilmi velev bissini. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin insanlara telkini, ilim Çin'de de olsa gidip alınız olmuştur.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam Sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşurken aslında bugün daha çok dijital bağımlılığa hep geliyoruz. Yani buradan kaçınmamız, bunu artık temel bir bağımlılık kategorisi olarak düşünmememiz mümkün değil. Dijital bağımlılık deyince de özellikle yetişkinler olarak bizler her seferinde ilk hatırladığımız çocuklarımız oluyor. Çocuklarla ilgili bağımlılıkları konuşurken de dönüp dolaşıp konu dijital oyunlara geliyor. Doğrusu dijital oyunlara bağlı pek çok neden var bağımlılık öyküsü üreten. Ancak bu oyunlar sadece çocuklarımızla da sınırlı değil. Bugün yetişkinlerde gerek aile ortamında gerek iş yerinde gerekse sosyal hayatın farklı grupsal ilişkileri içerisinde dijital oyunlarla vakit geçiriyorlar. Evet, dijital oyunların merak uyandırması, rekabeti bir şekilde tetiklemesi, adrenalin seviyesini yükseltmesi, skor sistemine dayalı bir rekabet, bir yarışma kültürü oluşturması, ilgi çekici belli frekans aralığındaki seslerin kullanılması, karakter oluşturabilme imkanı sağlaması, oyun içeriklerinin düzenlenmesinde manipülatif, hipnotik tekniklerin kullanılması gibi pek çok etken dijital bağımlılığı artırıyor. Evet, öyle bir sektör ki bütün dünyada milyarlarca dolarlık bir gelir kalemi oluşturuyor bu sektöre, içerik üretenlere. Tabii dijital oyunların bize bakan tarafı, yani kullanıcı tarafından ölçülü, dengeli ve yönetilebilir olması gerekiyor. Ancak bu öyle bir piyasa ki sizin burada oyunun biraz önce saydığım işleyişi nedeniyle kendi kontrolünüzü, yani irade kontrolünüzü kendi elinizle yönetmeniz her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü oyun öyle bir ortama sizi alıyor ki tıpkı o geleneksel dünyadaki oyunlar gibi bir rekabet ortamı, bir yarışma kültürü oluşturuyor. Ve burada insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir takım uyaranlarla bu kültür içerisinde kalmaya teşvik ediliyor. Çünkü oyunun kendisi böyle bir rekabet kültürüne dayalı. Özellikle son zamanlarda dijital oyunların yararlarına dönük bazı çalışmalar da var. Tüm dünyada kabul edilmiş bir durum esasında. O da dijital oyunların çocukları gittikçe aslında izole ettiği. Yani onların zihinsel melekelerini bir şekilde kullanmalarının önünde engel oluşturduğu. Oysa biz çocuklarımızı hayata hazırlarken onların potansiyellerini geliştirmeye çalışıyoruz. Potansiyel yeteneklerini hayata katmalarını istiyoruz. Bu sadece fiziksel, sadece düşünsel, sadece ruhsal beceri değil, aynı zamanda sosyal becerileri de çocuklarımızın gelişsin. Oysa dijital oyunlar bir takım sanal arkadaşlıklarla oynanıyor ve gerçek dünyadaki oyunların yerini

ne çoğu zaman ikame oluyor. Evet, bugün hani verdiğimiz tipik bir örnektir bu. Birkaç nesil önce çocukları, anne babaları sokaktan eve çağırırken bir türlü eve gelmediklerinden şikayetçi olurlardı. Şimdi ise çocuklarını odalarından, bilgisayar başından, efendim ekran karşısından kaldıramamaktan, yani sokağa gönderememekten şikayet ediyorlar. Demek ki bakış açımız doğal olarak değişti ve sorun alanlarımız da buna bağlı olarak çeşitlendi. Ve biz bugün dijital oyunları gerçek yaşamın çocukların dünyasında alternatifi gibi görmelerinden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, dijital oyunlar çocukları oyunda tutabilmek için bir takım teknikler kullanıyor dedim. Bu teknikler o kadar değişken ki ticari bir piyasa olduğunu söylemiştim. Böyle bir mecrada tabii etki stratejileri de sürekli değişiyor. Yani çocukları oyun efendim kahramanı kılacak, onların oyunun rekabeti içerisinde daha çok bulunmalarını sağlayacak ve bu ortamda onları tuttuğu süre içerisinde daha çok kazanacak, aslında üretici açısından baktığınızda bir mekanizmanın sürekli işler olduğunu görüyoruz. Tabii bu çocukta yaratıcı düşünceyi engelliyor. Alternatif üretme kapasitesini gittikçe düşürüyor. Bir tür düşünceye ket vuran efendim bir süreci çalıştırıyor. Ve bu süreçte düşüncesi engellenen çocuk takipçi olma ve başkalarının beyinlerinin sınırları kadar hareket etme yetisi kazanıyor. Bakın, sınırı çizen, yani kendi potansiyelini, yeteneklerini kullanmaya değil de kendisine sunulduğu kadarını orada kullanmaya imkan veren bir süreçten bahsediyoruz. Her şey önceden yazıldığı ve planlandığı için aşırı düzeyde oyun oynamak çocuğun zihninde o mecrada daha çok kalmayı, o oyunun daha çok oyuncusu olmayı doğal olarak tetikliyor. Ve çocuklarda hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de zeka gelişimini olumsuz etkiliyor. Tabii ekran bağımlılığı, çocukların aileleriyle olan ilişkilerini, uyuşturucu madde kullanımındaki etkilere benzer şekilde olumsuz etkiliyor. Yani zihinsel değişim yaratan uyuşturucu kullanımına bu yönüyle benziyor. Birçok aile çocuklarının okul dönüşü aktivitelerine dönük yetersiz yaklaşımlar sergiliyor. Aileye bakan tarafında da alternatif sunulmayan çocuk kendini doğrudan ekran karşısında konumlandırıyor. Tabii modern yaşamın ölçüleri ve görünüşleriyle ilgili kısmı aileleri yoğun çalışma ve çabaya itiyor. Anne baba eve yorgun geliyor, çocuklar okuldan eve yorgun geliyor. Dolayısıyla rahatlama isteği aslında bir tür boş zaman aktivitesi, bir eğlence kültürü olarak çocukları oyun oynamaya, ekran karşısına doğrudan çekiyor. Tabi burada evet, nitelikli içerikler üretmek hepimizin sorumluluğunda. Çocukları aileyi eğlenceli kılacak, aileden beslenmelerini daha çok sağlayacak şekilde evde tutacak ama aile yanında tutacak, anne baba ile iletişimde tutacak olan içeriklere ve daha doğrusu planlamalara ihtiyacımız var. Ne var ki bu çabalar içerisinde çocuğun maruz kalabileceği dijital bağımlılık potansiyeli tehlikelere karşı duyarsız ya da farkındalık noktasında yetersizliklerle karşısına çıkan ebeveynleri getiriyor gündemimize. Tabii aileler özellikle ergenlik döneminde çocuğun dürtüselliği konusunda onlara zarar vereceğinden korkmakla birlikte bu saydığımız kendince bir takım nedenleri de düşünerek çocuğun tutumuna karşı koymakta zorlanıyorlar. Yani içerik üretemediğinizde, alternatifler sunamadığınızda, yaşadığınız dünyanın gerçekliğinden ebeveynler olarak kopuk bir gelecek tasavvuru çocukların önüne koyduğunuzda, çocuklar da doğal olarak kendi akranlarının da çokça meşgul olduğu bu tür içeriklere yöneliyor.
ve maalesef kontrolsüz tüketilen her şeyde olduğu gibi, tıpkı gerçek dünyada sağlıksız beslendiklerinde obez oldukları gibi, dijital platformlardaki bu sağlıksız besinler, sağlıksız bilgiler ve edimler çocukları zihinsel anlamda da bir tür obeziteyle karşı karşıya bırakıyor. Yani doz aşımı dediğimiz fazla kullanım,

0: aşırı kullanım maalesef bir süre sonra erken yaşta bağımlılık öyküsü geliştiriyor. Sevgili dinleyenlerim, çocuklarımızı, geleceğimiz olan çocukları gerçek hayatın bağlılıkları içerisinde eğitmek ve onları bir takım bağımlılık potansiyellerine karşı korumak hepimizin sorumluluğu. Ancak burada aileyi güçlendirecek, ebeveyni destekleyecek, anne baba çocuk ilişkisine alternatifler geliştirecek bir takım teknik, teknolojik planlamalara ve imkanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duyduğumuzda bir gerçek. Bu konuda tekrar seslenelim. Bütün duyarlı medya kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil ve özel inisiyatiflere çok önemli görevler düşüyor. Aileyi her zamankinden daha güçlü tutacak içerikler üretmeli ve beslemeliyiz. Hepinize sağlıklı, bağlılıklı ve bağımlılıktan uzak nitelikli vakitler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Günün Duası.
1: Musa peygamber, Allah tarafından Firavun'a gidip de onu doğru yola çağırmakla görevlendirildiğinde şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görensin.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Dursun Ali Tökel'in kaleminden Annem Derdi Ki adlı eser. Kıymetli yazarımız Dursun Ali Tökel Hoca'nın annesine, anneye, aileye, çocuklara ve aile üzerinden hayata dair kalem oynattığı deneme ve hatıra yazılarından oluşan bir eser. Annem Derdi Ki. Daha önce programımızda da pek çok eserini severek ve okuyarak tanıttığımız Tökel'in bu kitabı da en az bundan öncekiler kadar başarılı, etkileyici ve samimi nitelikte. İçten ve yol gösterici yazılar. Aslında bu yazılar, yazarımızın annesinden kendisine intikal eden hikmet yüklü paylaşımlarını kısa ve öz halde sosyal medya mecralarında peyderpey paylaştığı, daha sonra takipçileri ve okurları tarafından gelen bu paylaşımların derlenip detaylandırılarak kitap haline getirilmesi yönünde artan talepler üzerine iki kapak arasında cem edilmesiyle oluşuyor. Tökel, hayat ona hoyrat davranmış ancak annem ıstırabından şükre giden yolu bulmuş her daim. İsterim ki annemin şükür yolu, engin tecrübesi, bilge sözleri okura şifa olsun. İfadeleri ve temennileriyle kaleme aldığı kitabın giriş kısmında annesine ve eserine dair şunları söylüyor. Beşikte daha yeni doğmuş bir sabi iken annesi babası boşanmış ve böylece baba

Annesi ve halalarının elinde büyümeye mahkum ve mecbur kalmış bir öksüzmüş annem. Annesi ve babası daha sonra başkalarıyla evlenmişler ve dolayısıyla pek çok üvey kardeşi olmuş anneciğimin. Hem anneden hem de babadan. Ama hiç öz kardeşi olmamış, kardeş desteğini ve sevgisini de hiç yaşamamış. Onun bu yoksunluğu da kardeşlik hissini çok şiddetli bir şekilde yaşamamız için bize sürekli telkine sebep olmuş. Muhtaç bir kardeşimize en ufak bir desteğimiz olsa bu iyiliği göklere çıkarırdı annem. Ona, anne bu bir iyilik değil, Allah Kur'an'da yakın akrabaya yardım ederseniz bu iyi olur demiyor. Aksine Allah akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Yani Müslümanın akrabasına yardımı bir emirdir, iyilik değil desem de gözleri yaşlı, övgü ve iltifata devam ederdi. Sorsan Müslüman ama kaç kişi bu ayete uyuyor oğlum? Allah sizden razı olsun. Kardeşi bir lokmaya muhtaç, kendi zevk içinde ne insanlar var derdi. Babam yetim, annem ise anneli öksüz birbirlerini bulup evlenmişler. Kendileri öz kardeşsiz ya, Allah onlara yaşayan 12 evlat vermiş. 6'sı kız, 6'sı erkek. Onları varlık yokluk savaşlarının en çetiniyle boğuşarak büyütmüşler. İşte bizler o iki yetim ve öksüzün çocuklarıydık. Onca çocuğu onca yokluk içinde büyütmeye çalışan annemden bir defa olsun şikayet sözü duymadım. Hep şükrederdi. Vara da şükrederdi, yoğa da. Bilemezsin oğlum derdi. O yok dediğin var olsaydı kim bilir başımıza ne dertler açardı. Allah'ın sebepsiz işi mi olur? Veriyorsa da bizim için, vermiyorsa da. Biz şükredelim yine de. O şükredene daha çok verir derdi. Bu kitapta yazılan metinler, annemin son bir yılının hasta ve muhtaç bir halde benim yanıma geldiği ve bizimle geçirdiği 5 kutlu ayın muhteşem hisselerinden derlemelerden oluşuyor. Ve şu sözleri ekliyor Dursun Ali Tökel, nasibimize düşen onun hakikat ve hikmet dolu sözlerinin bende bıraktığı derin tesirlerin yansımaları. Derin tesirlerin yansımaları dediği, duygu ve anılarını kaleme aldığı ve bu derin hissiyatı okurla buluşturduğu kitabın başlıklarından bazıları ise şunlar. Allah eşlerden ne zaman razı olur? Çocuk büyütmek, 40 çuval mercimeği bir ipe dizebilmek. Şeytanın oyuncağı olmayın, asker olasıca. Uyuyan kalpler nasıl uyandırılır? Ayasofya prangalarını kırarken... İçinin kıyameti kopmuş, dışı bahar bayram. Teravih orucun nesidir? Toprağın altı da var ve ölüm kötü mü, güzel mi? Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Dursun Ali Tökel Hoca'nın kaleminden Annem Derdi Ki isimli kitabı konuk ettik. Yazarın, İnşallah bu eser sevgili anne ve babam için rahmete, onların cennet meyveleriyle ikramlanmasına, okurlarımız için de istifadeye vesile olur. Dua ve temennileriyle okurla buluşturduğu bu kıymetli çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla, kitaplarla kalın. Hoşça kalın.

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgilim. Yana yana, yansam da yanına varsam, Medine'nin gülü, kokunu alsam, girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşlarım gül yaprağına, dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle yar.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Herkes bir sevgili uğruna çalışır, uğraşır, didinir, durur. Ey hak yolcusu, sen öyle bir diriye kavuşmayı umarak çalış, çabala ki o gönül verdiğin diri bir müddet sonra cansız bir hale gelip toprağa gömülmesin. Sen hakla sevin, hakla neşelen. Ondan başkasıyla olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir. Başkalarıysa kara kış ayı.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam Sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümüşhane

0: Mücine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: 8. Dine davetin yöntemi. İnsanları dine davet eden kimseler, insanlara vaaz ve nasihat ederken, öyle hikmetli bir yol izlemeli ki, eğer çok katı ve şiddetli bir üslubu benimserlerse, muhataplarını dinden uzaklaştırıp küstürebilir. Buna karşılık gereken özeni göstermez, ipin ucunu serbest bırakırsa, bu defa muhatapları laçkalaşır, dinin kırmızı çizgilerini önemsememeye başlar. Bu konuda Allah Resulü'nün hayatından şu örnek bize tam da rafadan yumurta yapma kıvamını göstermesi bakımından çok anlamlı geliyor. Bir gün bir adam Allah Resulü'ne gelerek İslam hakkında soru sordu. Allah Resulü ona 5 vakit namaz kılacaksın buyurdu. Adam bunun dışında bana farz kılınan bir namaz var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama istersen nafile olarak kılabilirsin buyurdu. Sonra Peygamberimiz adama Ramazan ayında oruç tutacaksın dedi. Adam bunun dışında bana farz kılınan bir oruç var mı diye sordu. Hazreti Peygamber hayır ama istersen nafile olarak tutarsın buyurdu. Sonra Peygamberimiz adama zekattan bahsetti. Adam bunun dışında üzerimde bir yükümlülük var mı diye sordu. Hazreti Peygamber hayır istersen nafile olarak verebilirsin buyurdu. Adam daha sonra vallahi bundan ne fazla ne de eksik yaparım diyerek çekip gitti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer buyurdu. O sırada hac henüz farz kılınmamış olduğundan, hadiste hacdan söz edilmemiştir. Bu hadiste Allah Resulü, kendisine İslam hakkında soru soran kişiye öyle bir kıvam belirliyor ki, farzları kırmızı çizgi olarak koyuyor. Bunlar olmazsa olmazlar diyor. Nafileleri de kişinin isteğine bırakıyor. Bir taraftan sadece farzları belirlemekle yetinmeyip nafileyi de gündeme getiriyor. Diğer taraftan da farzla nafileyi ayırıp farzı zorunlu, nafileyi isteğe bağlı hale getiriyor. İşte kıvam bu. Eğer nafileleri hiç gündeme getirmemiş olsaydı, İslam'ın sadece farzlardan ibaret olduğu gibi bir intiba oluşacak, bu durum tefrite yol açabilecekti. Eğer farz ve nafile arasını ayırt etmezse, o zaman da İslam'ın yaşanması zor bir din olduğu gibi bir intiba belirecek, İslam katı ve sert bir şekilde sunulmuş olacaktı. İşte biz de böyle yapmalıyız. Bize dinden soranlara, eğer bir bilgimiz varsa o işin olmazsa olmazını göstermeli ama sadece bununla yetinmeyip o işin fazilet boyutundan da söz etmeliyiz. Fetva ile takva, farz ile fazilet, adalet ile ihsan. Bunlar birbirinin aynısı değil ama birbirinden ayrılması da doğru değil. Rabbimiz bizleri ahsen-i takvim üzere yarattığı gibi, yaşantımızda da en güzel kıvam üzere İslam'ı yaşamayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
2: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk muhterem hocam.
2: Nasılsınız? Afiyettesiniz
3: teşekkür
2: inşallah.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam. Değerli hocam hemen sorularımıza başlayalım. Malumunuz insanlar başkasına çok rahatlıkla hüküm giydirebiliyor. Bu anlamda Müslüman olduğu bilinen bir kimseyi tekfir etmenin hükmü nedir?
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok muhterem hocam, günümüzde karşılaştığımız bu mesele hem geçmişin hem de günümüzün önemli konularından bir tanesidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İnsanlar hiç korkmadan, çekinmeden birbirlerini gayri İslam ile yani dinsizlikle yani İslam dışı olmakla suçlamakta veya nitelemektedir. Böyle bir ifadeden, böyle bir sözden Allah'a sığınırız. Değerli hocam, tekfir Müslüman olduğu bilinen bir kimsenin kafir olduğunu hükmetmektir. Bu çok ağır bir suçlama ve çok ağır bir nitelemedir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bireylere Müslüman olduğu bilinen hiçbir kimseyi tekfir etme yetkisi vermemiştir. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp iyi dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin buyurmaktadır. Yani burada savaş esnasında bile bir kimse hani can havliyle Müslüman olmak isterse, kelime-i şehadet getirirse ona bile sen Müslüman değilsin demeyin. O bile o şekilde yani o savaş esnasında Müslüman olsa bile onun İslamiyetine karışmayın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Değerli hocam, bir hadis-i şerifte Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kelime-i tevhidi söyleyenlerin ve kıbleye yönelip namaz kılanların Müslüman olduğunu bize hatırlatıyor ve bu kimselerin Allah ve Resulünün koruması altında olduğunu bildiriyor. Yani bir kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, kıbleye dönüp namaz kılıyorsa o kimse Allah ve Resulünün korumasındadır. Bu dakikadan sonra o kimseye sen şöyle yaptın, böyle yaptın, şunu söyledin, bunu söyledin diye efendim tekfir yani dinsizlikle itham etme hakkını hiç kimseye vermiyor. Muhterem hocam, İslam tarihinde tekfir söylemiyle ilk defa ortaya çıkan fırka haricilerdir. Nitekim bu grup Hazreti Ali radıyallahu anh başta olmak üzere pek çok sahabiyi kafir olmakla itham etmişlerdir. Günümüzde de bazı kişi ve gruplar kendilerine muhalif olarak gördükleri herkesi, her zümreyi, her toplumu tekfir ederek suçlamışlar ve böyle bir zihniyete, böyle bir tutuma sahip olmuşlardır. Tekfir konusunda İslam'ın temel yaklaşımı nedir? Tekfir konusunda İslam'ın öğretisi kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir kimseyi küfre nispet etmemektir. Kur'an-ı Kerim ve sünneti anlama ve uygulama bakımından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yolunda yürüyen İslam'ın ana bünyesini teşkil eden ehli sünnet vel cemaate göre muhterem hocam hiçbir zaman ehli kıble tekfir edilemez. Yani bir kimseye Müslüman isminin verilmesi, onun ehli kıble oluşu ve kelime-i tevhidi tasdik etmesiyle ilgilidir. Biraz daha açıklayacak olursak, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah düsturunu benimseyen ve dile getiren herkes mümindir. Bu kimse dinin emir ve yasakları konusunda ihmalkar davransa da, yani bazı emirleri yerine getirmese de, bazı yasaklarını işlese de, bu kimse İslam dışında görülemez ve küfürle itham edilemez. Yine değerli üstadım, bazı toplumlar İslam'ın emirlerini ve yasaklarını farklı şekilde yorumluyor olabilirler. Bunlar da onları dinden çıkarmaz. Onlar bu nedenle tekfir edilemez. Tekfir meselesinde öncelikle dikkat etmemiz gereken esaslardan biri de şudur. Bir fiil veya sözün küfür kapsamına girmesiyle bu tür fiilleri işleyen veya sözleri söyleyen kimse hakkında kafir hükmü verilmesi aynı şey değildir. Yani bu biraz daha ileri bir boyut, dikkat ederseniz değerli hocam. Bu bağlamda bazı kaynaklarda yer alan şu fiil, şu söz küfrü gerektirir gibi ifadeler belli bir şahsı nitelemek için değil, yapılan fiili vasfetmek ve nitelendirmek için ve bundan sakındırmak içindir. Dolayısıyla kişinin dinin zorunlu olarak bilinen esaslarından birisini veya birkaçını inkar ettiğini kendi irade ve rızasıyla açıkça beyan etmedikçe bu kişi kafirlikle hükmedilemez. Zira küfre götüren söz ve davranışların bir kimsede hata ve cehalet gibi sebeplerle görülmesi bu kişiyi dinden çıkarmaz. Tekfirle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise tevil meselesidir değerli hocam. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine getiren yorum ve teviller tüm eksiklerden münezzeh olan Allah'tan başka bir ilahın varlığını kabul etme, Allah'ın bazı insanların şahsına hulul ettiğine inanma, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar etme, kat'i delillerle yani kesin delillerle sabit olan haramları helal sayma ya da şer'i yükümlülükleri kaldırma gibi dinin zorunlu olarak bilinen hüküm ve esaslarının dışına çıkmadığı veya bunları alay konusu etmediği sürece bir kişi yapmış olduğu yorumlarla tekfirle suçlanamaz. Bu itibarla İslam alimleri bu hususu tenzilin inkarı küfürdür, tevili küfür değildir şeklinde ilke ifade etmişler, söylemişlerdir. Yani şunu demek istiyorlar, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti inkar etmek küfür olarak kabul edilir. Ama biraz önce söylediğim gibi İslam'ın temel esaslarına aykırı olmayacak şekilde yaptıkları yorumlar ve teviller küfür olarak kabul edilmez. Öte yandan tekfirin dini ve hukuki pek çok ciddi sonuçları olduğundan dolayı bu konuda hüküm vermek bireylerin yetki ve sorumluluğuna bırakılmamıştır. Bu noktada herkes kendi bireysel çerçevesinde hareket etmeli, başka hükümler ortaya koyacak ve kendisine olumsuz olarak dönecek ifade ve söylemlerden uzak durmalıdır.
2: Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa et.

Günün Duası. Musa peygamber, Allah tarafından Firavun'a gidip de onu doğru yola çağırmakla görevlendirildiğinde şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görensin.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. İran basını kararı ABD'nin başarısızlığı olarak nitelendirdi ve dev operasyonları sadece bir gün sürdü yorumunu yaptı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneydoğusundaki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam Sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
2: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18,

0: 8, Gaziantep 17 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte tarihi Bosna Hersek'e ait olan Tuzla şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada Hacı Hasan Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Allah nasip ederse bu bölümde Tuzla şehrindeki Hacı Hasan Camii Şerifi'ni sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyoruz. Özellikle Tuzla şehri Balkanların önemli şehirlerinden biridir ve suyun ve tuzun şehri olarak bilinir. O yüzden Tuzla denmiştir. Kıymetli dostlar, Tuzla tarih boyunca hem doğal kaynakları hem de stratejik konumu sebebiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri. Bu çok katmanlı tarih şehrin mimari dokusunda da yansımış. Özellikle Osmanlı döneminde inşa edilen eserlerle şehir yeni bir kimlik kazanmış. Hacı Hasan Camii Şerifi de bu kimliğin en önemli tamamlayıcı unsurlarından birisi. Efendim, Camii Şerif'in inşa edildiği dönem Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı bir medeniyet inşa ettiği yüzyıllara, yani 16. yüzyıla denk gelir. Bu yapı yalnızca bir ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda şehir dokusunu şekillendiren bir merkez olarak tasarlanmış. Geleneksel Osmanlı mahalle camisinin bütün özelliklerini taşıyan yapı, sadelikle zarafeti bir araya getirmekte. Mimari açıdan bakıldığında Hacı Hasan Camii Şerifi, klasik Osmanlı camii tipolojisinin küçük ölçekli fakat dengeli bir örneğidir. Yapının ana ibadet mekanı kareye yakın bir plan üzerine kurulmuştur ve üzeri merkezi bir kubbeyle örtülüdür. Bu kubbe hem iç mekanda akustik bir bütünlük sağlar hem de mekanın ruhani atmosferini güçlendirir. Kubbenin oturduğu geçiş elemanları Osmanlı mimarisinde sıkça görülen tromp veya pandatif sistemleriyle çözülmüştür. Bu sayede ağırlık dengeli bir şekilde duvarlara aktarılmış, yapı hem sağlam hem de estetik bir görünüm kazanmıştır. Dış cephede kullanılan kesme taş ve yer yer moloz taş örgü, yapının yerel malzeme ile inşa edildiğini göstermekte. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri de minaresidir. İnce, zarif ve göğe doğru yükselen bu minare yalnızca ezan çağrısının yapıldığı bir unsur değil, aynı zamanda şehrin silüetine anlam katan bir dikey vurgudur. Şerefeye kadar yükselen gövde oranlı bir biçimde incelerek Osmanlı estetik anlayışının sadeliğini yansıtır. İç mekana girildiğinde ziyaretçiyi sade ama huzur veren bir atmosfer karşılar. Duvarlarda abartılı süslemeler yerine dingin bir mimari dil tercih edilmiştir. Bu sadelik ibadet eden kişinin dikkatini mekanın fiziksel sınırlarından çok manevi derinliğe yönlendirmeyi amaçlar. Mihrabın bulunduğu yön kıbleyi belirginleştirecek şekilde vurgulanmış, minberse ahşap işçiliğinin ince detaylarıyla Camii Şerif'in ruhuna uyum sağlamıştır. Ahşap yüzeylerde görülen el işçiliği dönemin zanaatkarlarının estetik anlayışını günümüze taşır. Camii Şerif'in avlusu da mimari bütünlüğün önemli bir parçasıdır. Avlu sadece bir geçiş alanı değil, aynı zamanda cemaatin bir araya geldiği, sosyal bağların güçlendiği bir mekandır. Şadırvan veya abdest alanları hem işlevsel hem de estetik bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Tarih boyunca Tuzla'nın geçirdiği değişiklikler,

0: Değişimler Hacı Hasan Camii Şerifi'nin çevresini etkilemiş olsa da yapı özgün karakterini büyük ölçüde korumayı başarmıştır. Sevgili dostlar, bugün Hacı Hasan Camii Şerifi Tuzla şehrinin kültürel kimliğini temsil eden önemli yapılardan biri olarak varlığını sürdürmekte. Ziyaretçilerine hem Osmanlı mimarisinin zarafetini hem de Balkan şehir dokusunun tarihi derinliğini birlikte sunmaya devam etmekte. Cenab-ı Allah bu cami-i şerifin banisinden ve burada ibadet ve taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed'in tamamından razı olsun. Tarih ve mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı insanın gözlerinde, ağaç mı insanın köklerinde, hava mı insanın ciğerlerinde, ateş mi nefes mi korku ve merhamet mi, hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dik vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere aynı ile mukabele edilecek.

kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
4: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası kutlama programına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titreyeceğiz, vakıf kültürünü koruyacağız dedi. Programda 202 vakıf eserinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. İşgalci İsrail güçleri ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Hava Durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olarak tahmin ediliyor.
3: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak ve hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Takvaya dair bir soru, yani takva bir elbise ifadesiyle anlarsak, giyilirse çıkmaz bir onu koruyan kıyafeti midir? Yoksa ana, şarta, duruma göre mi bir kalkan olarak vazife görür? Ya da bunu şöyle ekleyelim. Kişi kendinin takvalı olduğunu yorumlar mı? Yoksa bir başkasının onu yakıştırması mıdır? Ne tarafından baksanız takvayı soruyoruz. Peki takva insan hayatında ne
2: elbiseyle
1: derece
2: beraber takva,
1: elbise ifadesi olarak görsünler?
2: Takva kavramı çok sık malum geçer ama elbise olarak birlikte anılması, takva elbisesi bir tamlama olmasıyla herhalde bir yeni bir anlam da yüklenmiş oluyor. Belki böyle bakmamız takvayı anlamamıza da yardımcı olacaktır. Elbiseyle birlikte bakarsak takvayı, değil mi? İnşallah daha iyi hatırda kalır diye düşünüyorum. Bu giyilen bir şey mi, çıkarılabilen bir şey mi, değil mi? O zaman elbise olunca giyilirse nasıl giyilecek, nerelerimizi örtecek, nerelerimiz açıkta kalacak, bunun bir sınırı var mı? Bu soruları çoğaltabiliriz hep beraber. Belki bunun teknik izahı yapılır da ben mesela anladığımı ifade edeyim izninizle. Takva elbisesi tamamen sağlam bir imanla, salih bir amel onun üzerine bina edilmiş ve bunların doğal sonucu olan güzel ahlakla oluşan ve manevi anlamda bizi kötülüklere karşı, hatalara, günahlara karşı bir elbise, bir kalkan, bir zırh halinde bizi kuşatan bir manevi elbise. Manevi elbise. Böyle dokunduğumuz, gördüğümüz, modası olan vesaire değil. Bu tabii şöyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu kavram Kur'an'ın kavramı. Bizim türettiğimiz bir şey değil. Takva elbisesi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifade. Ve o ifadeyle malum bizim görünen elbiseler vücudumuzu bir şekilde mahrem yerlerini örtüyor. Ama takva elbisesi hem bedeni, hem kalbi, hem gönlü, hatta hem ruhumuzu kuşatıyor. Evet. Bu kadar bizi biz eden değerler haline getiriyor. Bizi Rabbimizle iyi bir kul, iyi bir insan olma yolundaki gayretimizin neticesinde elde ettiğimiz bir bereket haline dönüşüyor bu. Peki Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor, değil mi? Belki bu daha bizi aydınlatıcı olacak. Araf suresinde 26. ayette geçer. Yüce Allah buyuruyor ki Araf suresinin 26. ayetinde, ey Ademoğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Şimdi Selman Bey, gene her vesileyle olduğu gibi büyük fotoğrafa bakalım. İnşallah. Büyük fotoğrafa baktığımızda elbise konusunda giyinme, örtünme sadece insana özgü bir davranış değil mi?
1: Tabii.
2: Bütün canlılar içerisinde. Ve insan olmanın önemli bir alameti. Medeniyetin en eski, en kadim tezahürlerinden birisi. Örtünmek. Evet. Peki bu Araf suresi 26'da geçen "Ey Ademoğulları" diye başlayan ve takva elbisesinden bahseden ayet bize bir şeyleri daha hatırlatması lazım. Birkaç kez biz geçtiğimiz programlarda Araf suresinin ilgili ayetlerini değerli dinleyenlerimizle paylaştık. Neydi o? Yani Hazreti Adem'in yaratılması, işte bütün meleklere secde emri verilmesi değil mi? Hatırlayalım bir o ayetleri. Bütün meleklerin secde edip iblisin etmemesi, arkasından huzurdan kovulması, işte cezasının ertelenmesini talep etmesi ve akabinde Yüce Allah'ın Hazreti Adem'e ve Havva'ya işte cennette dilediğiniz yiyin için ama sakın ha şu ağaca yaklaşmayın. Evet. Buraya kadar hepimiz hatırlıyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Ondan sonra şeytanın devreye girdi, vesvese verdi ve o ağaca yaklaşmaya ikna etti.
1: Evet.
2: Nasıl ikna ettiğini falan da artık detaya girmeyeceğim. Onları daha önce işledik.
1: Hı hı.
2: Ama ağaçtan istifade edilmesiyle birlikte birbirlerine mahrem yerlerinin göründüğü ve cennet yapraklarıyla birbirlerini örttüklerdi. Ve artık Yüce Allah'ın uyarısıyla cennetten ayrılmak zorunda kaldıkları evet. Ve uzun yıllarca dua ettiklerini biliyoruz. Evet. Ayet-i Kerime böyle. İşte bu ayet onlardan sonra geliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sadece Adem'i de değil. Ey Adem oğulları, artık kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa hitap eden bir ayet. Bir öncekinde ne vardı? Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, yiyin, için, değil mi? Artık 26. ayette bütün insanlığa, Hazreti Adem'in neslinden gelen ve gelecek olan kıyamete kadar size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlı. Şimdi malum takva kavramı Kur'an-ı Kerim'de sık tekrar eden özel bir anlama sahip. Belki biz Türk münevveri de bu Anadolu coğrafyasında yaşayanlar da takvayı sadece Allah'tan korkmak anlamında geçiştirdik Türkçe'ye çevirirken.
1: Evet, evet.
2: Genelde bunu yaptık. Artık daha sonraki günümüz ilahiyatçıları buna epeyce emek veriyorlar. Yeni yeni. Bunu doğru anlayalım anlamında çabalar olduğunu görüyorum. Bir kere takva, itikadi konularda yanlış ve batıl inanışlara asla kapılmadan, ahlaki ve ameli konularda ruhu kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, eksik, kusurlu, zararlı, haksız davranışlarından, İslam dininde esasları belirlenmiş olan hayat tarzına uymayan bir yaşayıştan tamamen sakınmak, takva, bu anlamda sakınmak. Tüm bu saymaya çalıştığımız şeylerden uzak durmak. Buna bir anlamı bu takvanın. Gene hocalarımızın ifadesiyle söylüyorum, bir başka ifadeyle ise takva, bütün söz, tavır ve davranışlarda öncelikle Yüce Allah'a olan tam bir iman ve teslimiyetle, ona olan sevgiyle, ona olan saygıyla hareket edilmesi demek. Yani o sevgi ve saygıda aynı zamanda ne var? Bir korku da var. Sevdiği insanı üzmekten kaynaklanabilecek bir korku. Onu üzmemek için adeta üzerine titremek. Bunun için de ne lazım? Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen riayet etmek ve bu konuda taviz vermeden elinden gelen gayreti ortaya koymak. İşte takvanın belki uzun olduğu bu ifade ama mesela bir başka hocamız der ki her an Allah inancını gönül dünyasında canlı tutmak. Takva. Şimdi bunu yaptığınızda işte bu size öyle bir güzel elbise oluyor ki siz yemek yaparken de onunla berabersiniz, yol yürürken onunla berabersiniz, ders çalışırken onunla berabersiniz. Gözünüz sizin iradeniz dışında dışarıya bakmıyor artık. Kulağınız sizin iradeniz dışında lüzumsuz şeylere merak duymuyor.
1: Evet.
2: Kalbiniz artık dünyevi şeylerden ayıklanıp tamamen olması gereken işlevlerini yerine getirmeye başlıyor. İşte takva elbisesi dediğimiz biraz soyut bir kavram ama bütün organların, insana bahşedilmiş bütün organların

0: yaratılış gayesine uygun bir görevleri icra ediyor olması haline dönüşüyor. Onu yaptınız mı? Göz zinasından sakınıyorsunuz. Zinadan sakınıyorsunuz.
1: Evet.
0: Takva elbisesini giyiyorsanız dedikodudan sakınıyorsunuz. Takva elbisesi giyiyorsanız haram lokmadan uzak duruyorsunuz. Takva elbiseniz varsa kul hakkından çekiniyorsunuz. Takva elbiseniz varsa asla şiddet uygulamıyorsunuz. Takva elbiseniz varsa bastığınız toprakla, soluduğunuz havayla barışık bir hayat yaşıyorsunuz. Takva elbisesi giymişseniz rol model oluyorsunuz. Örnek oluyorsunuz. Takva elbiseniz varsa adeta yeryüzünde Yüce Allah'ın halifesi oluyorsunuz.
1: Ya.
0: Onun emir ve yasaklarının ete kemiğe bürünmüş bir haline geçiyorsunuz. Allah hepimize böylesi bir takva elbisesi kuşanabilmeyi nasip etsin.
1: Amin. Amin. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 23 Nisan 1442. Tarihte bugün Hıdır Ellez, Hızır günlerinin başlangıcı. 186 gün. Arka sayfa. Günün konusu. Maide suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. 120 ayetten oluşur. Sure adını Maide, sofra kelimesinden almıştır. Surede aile ve ceza hukukuna dair hükümler, hac farizasına ilişkin bazı uygulamalar, hayvan kesimleri, abdest, gusül, teyemmüm, temizlik, şahitlik, hırsızlık, yol kesicilik ve fesat çıkarmanın cezası, içki ve kumarla ilgili hükümler ve ahiret halleri yer almaktadır. Maide suresiyle içki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun yanında surede akitlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helal ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma ile ilgili hükümler, ehli kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin caiz oluşu, fiil ve niyette doğruluk ve adalet, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü gibi dini ve hukuki pek çok konu ele alınmaktadır. Ayrıca surede Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasıyla Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayelerinden kesitler sunulmuştur. Mesela havarilerin talebine binaen Hazreti İsa gökten bir sofra indirmesi için dua etmiş ve sofra indirilmiştir. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü ancak sorulduğunda, düşünerek de, güzelce de, çok dinle, iyi dinle, az söyle, ancak akıllıca söyle.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliği

0: yine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90. Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası kutlama programına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titreyeceğiz, vakıf kültürünü koruyacağız dedi. Programda 202 vakıf eserinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. İşgalci İsrail güçleri ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu beldelerde yaşayanlara evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma çağrısı yapıldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü önemli bir sergiyi Ankaralılarla buluşturdu. Gelenekli İslam sanatları sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. KAGEM'in düzenlediği sergi Kızılay Renda Köşkü'nde 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Hava Durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Trabzon 15, Erzurum 12, Diyarbakır 18, Gaziantep 17 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 17, Lefkoşa 22, Gümülcine 18, Saraybosna 19 derece olarak tahmin ediliyor.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, günün yorgunluğunu ve gönlümüzün muhabbetini birlikte paylaşmak için yine mikrofon başındayız. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, haftanın

Tam ortasındayız. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz elbette. Kimileriniz trafikte, direksiyon başında, kiminiz eve yetişmenin telaşında. Nerede olursanız olun, bu güzel akşamda gönüllerinize misafir oluyoruz. Günün koşuşturması içinde yorulan kalplerimize biraz nefes, biraz umut, biraz da tebessüm olma niyetindeyiz. Güzel eserler, samimi sohbetler, hayatın içinden sıcak başlıklar ve tabii ki sizlerden gelecek kıymetli mesajlarla akşamın bereketini çoğaltma niyetindeyiz. Bazen güzel bir söz insanın bütün gününü değiştirebilir. Bazen içten edilen bir dua yüreğimize, kalplerimize yeniden güç verebilir. Ve bazen insan yalnız olmadığını hissettiğinde işte o bütün yükü hafifleyebilir. O halde gönüllerimizi aynı frekansta buluşturduğumuz Diyanet Radyo'da muhabbetle, hayırla, umutla programa başlıyoruz. Hayırlı akşamlar.

Az önce saydık, evde olanlar dedik, yolda olanlar dedik, işinin başında emek verenleri, mutfakta sofraya bereket katanları, ders çalışan gençlerimizi andık. Peki unuttuklarımız var mı acaba? Elbette vardır. Belki bu akşam hastane koridorunda bir yakını için dua eden biri var. Nöbette görev yapan bir sağlık çalışanı var. Belki güvenliğimiz için mesai başında polisimiz, askerimiz var. Ekmeğinin peşinde direksiyon sallayan bir şoför kardeşimiz. Belki de kalabalıkların içinde kendini yalnız hissedenler var. İnsan bazen bir selamı, bir güzel sözü, bir hatırlanmayı bekler. Belki de bu akşam bir radyonun içten sesi sizlere yalnız değilsin diyor. İşte biz tam bunun için buradayız, bu frekanstayız. Diyanet Radyo'da mikrofon başındayız. Hayatın neresinde olursanız olun bu akşam muhabbetimiz size ulaşsın istiyoruz. Rabbim gönlü dar olana ferahlık, yorgun olana kuvvet, dertli olana umut nasip etsin. Diyanet Radyo'da akşamın hayrını paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu güzel akşamda sadece biz konuşmayalım. Sizler de sesinizle, mesajlarınızla, dualarınızla bu muhabbetin bir parçası olun. Dileklerinizi, temennilerinizi, gönlünüzden geçen güzel cümleleri bizimle paylaşın. Belki bir selamınız kilometrelerce ötede bir gönle dokunabilir. Biliyorsunuz Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi dünyanın dört bir tarafında da Diyanet Radyo sevenler var, bize kulak verenler var. Belki ifade ettiğiniz bir dua, içtenlikle ettiğiniz bir dua, hiç tanımadığınız bir insana umut olabilir. Kim bilir? Çünkü radyo dediğimiz şey sadece bir sesten ibaret değil. Aynı duyguda buluşmak, aynı iyilikte birleşmek ve tabii ki birbirimizin varlığını hissedebilmek amacımız bu. Bizlere mesajlarınızı mutlaka gönderin. Bizleri yalnız bırakmayın. Bu akşam bu frekansta aynı muhabbet ikliminde yalnız olmadığımızı hep birlikte hissedelim. Çünkü Diyanet Radyo'da gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Bu köprüleri birleştirmeye, büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz.

Birbirinden güzel mesajlarınız gelmeye başladı bile. Akşamın güzelliğini, bereketini birlikte paylaşıyoruz. Bizim tabii sürekli dinleyicilerimiz var. Ve sürekli bizlerle mesajlarını, güzel dileklerini paylaşan dinleyicilerimiz de var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İlk defa mesaj atacak olanlar varsa aman çekinmeyin, atabilirsiniz. Bizlerle dualarınızı, dilek ve temennilerinizi paylaşabilirsiniz. Böylece yalnız olmadığımızı görüyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet, mesajlar geliyor. İstanbul Sultanbeyli'den Saim Bey bize yazmış. Allah bizden razı olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Sözlerimizin de motive ettiğini ifade etmiş. Sağ olun, ne kadar güzel, dinimiz döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışıyoruz burada. Bir katkı sunuyorsak şayet, böyle gönüllerde güzel bir seda bırakabiliyorsak ne kadar güzel. Zaten asıl mesele o değil midir? Yani kubbede hoş bir seda bırakabilmek derdimiz, niyetimiz o. Bir başka mesaj. Yine İstanbul'dan bir dinleyicimiz Ahmet Cevizli teşekkür etmiş bizlere, bir eser isteğinde bulunmuş. Notumuzu alıyoruz ve birazdan bakalım akışa göre uygunsa şayet yayınlarız. Niye yayınlamayalım ki? Erzurum'dan Zeynep Albayrak yazmış. Çok severek dinlediğini ifade etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerin mesajlarını okumaktan keyif duyuyoruz. Biz de severek okuyoruz. Sıradaki eseri de bizlere hediye etmişler. Allah'a emanet olun demişler. Sizler de Allah'a emanet olun. Çok güzel mesajlar. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Diyanet Radyo'da yalnız değiliz. Akşamın güzelliğini ve bereketini birlikte paylaşıyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da ilk yarım saati geride bıraktık bile. Çok güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Çorum'dan Gönül Hanım. Gönül vatanım, milletim, Allah'a emanet ediyorum diyor vatanımızı ve milletimizi. Hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanın ismi Gönül olunca, gönülden sohbet edince cümlenin bir devamı gibi de anlayabiliyor. O yüzden ilk başta fark edemedim. Gönül Hanım teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Niğde'den hayırlı akşamlar dileyen Yavuz Ekerci'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun güzel mesajlarınız için. Güzel ülkemin güzel insanları, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim Filistin'e, Gazze'ye tez zamanda zafer nasip eylesin demiş. Yakup Sarı Şahin, Üsküdar Çengelköy'den. Ne güzel bir semttir değil mi Üsküdar? Bir de Çengelköy olunca oranın huzuru da ayrı. Boğaz'dan esen o rüzgarın taşıdığı o güzel İstanbul hatırası hakikaten paha biçilmez. Tabii sadece İstanbul değil birçok şehrimizden çok güzel mesajlar geliyor. Mesela bir başka mesajımız Mersin'den gelmiş. Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyor sevgili dinleyicimiz. Ve tabii her zaman olduğu gibi hem çocuklarını hem de torunlarını çok sevdiğini biliyoruz Ünal Bey'in. Ve Kahramanmaraş'ın yağmurlu bereketli gününden canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki torunlarım için, Tarsus İmam Hatip'te okuyan torunlarım için demiş. Sıradaki ilahi istiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum demiş. Niğde elmasıyla meşhur, Çorum leblebisiyle, Mersin cezeryesiyle meşhur, Maraş şairleriyle meşhur. Tatları farklı, renkleri farklı ama gönüller bir, muhabbet bir değil mi? Memleketimizde şehirler değişse de aynı sofranın bereketini yaşıyoruz. Aynı kardeşliğin sıcaklığını taşıyoruz. Çünkü bizi bir arada tutan şey ortak değerlerimiz, ortak sevgimiz ve aynı gönül iklimi. O halde hep birlikte göğe bakabiliriz. Diyanet Radyo'dasınız.

Bugün 6 Mayıs, eskiler derdi ki hidrelez geldi mi yaz kapıyı çalmıştır. İşte şimdi o toprağın uyandığı, tabiatın yeniden nefes aldığı, baharın gönüllere yayıldığı günler başladı. Yağmurla bereketlenen toprak rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Ağaçlar yeniden yeşeriyor. Kuşların sesi daha bir güzel gelmiyor mu kulağımıza? Uzun ve soğuk günlerin ardından güneş içimizi ısıtmaya başladı yavaş yavaş. Tabiat adeta umut yeniden filizlenir diyor bize. Mayıs ne güzel geliyor. Belki de insanın ruhu da mevsimler gibidir. Bazen yoruluyoruz, bazen soluyoruz ama vakti gelince yeniden canlanıyoruz. Yeter ki umudu kaybetmeyelim. Yeter ki kalbimizi iyiliğe, güzelliğe, hayra açık tutalım. Rabbim bu güzel mevsimi de gönüllerimize huzur vesilesi eylesin. Diyanet Radyo'da akşamın muhabbetini paylaşmaya devam ediyoruz.

Mesajlarınızla bizlere destek oluyorsunuz. Diyanet Radyo'da saatlerimiz 18.37'yi gösteriyor ama arka arkaya mesajlar da geliyor. Çok sağ olun, teşekkürler. Sakarya'dan Burhan Bey, dua eder dua beklerim demiş, hayırlı yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Dualarımız tabii ki sevgili dinleyicilerimizle. Asuman Hanım Çekmeköy'den, Rabbim kendisinin ve Efendimizin karşısında olacağımız ameller değil de ahirette onların yanında durabileceğimiz ameller eylemeyi bizlere nasip eylesin. Razı olunan kullardan olmayı bize nasip etsin. Duama amin diyen herkesin de gönlünden geçen güzel dilekleri kabul etsin. Sıradaki eser de Rabbimin rızasını gösteren cümle Müslümanlara gelsin demiş. Bunun üzerine söyleyecek başka bir şey yok tabii ki, amin demekten başka. Harun Yılmaz İskenderun'dan bizlere yazmış ve güzel mesajlarını gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hatice teyzemiz bizi yalnız bırakmıyor. Kayseri'den yazıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor. İyi ki var Diyanet'im. Çok şükür Rabbime emanet olun demiş. Eklemiş bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Bağcılar'dan Yücel Bey sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyicileri için armağan etmiş. Çok sağ olun. Dedim ya 81 ilde bizi dinliyor dinleyicilerimiz ama sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında da dinleyicilerimiz var çok şükür. Brüksel'den Ali Bey her zaman olduğu gibi bizleri muhabbetle dinlediğini ifade etmiş. Ve yıllardır da ilgiyle takip ettiğini söylemiş. Canı gönülden teşekkürler diyor. Sıradaki Ezgi'yi ya da İrahi'yi bizim için de çalarsanız seviniriz demiş. Ne demek efendim, ne demek? Çok teşekkür ediyoruz Ali Beylere, sağ olsun güzel dilekleri için. Mesajlarınız bizlere yalnız olmadığımızı gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

Havalar ısınıyor, sıcaklıklar yer yer 25 dereceyi bulacak dedik ama meteorolojiden gelen son tahminlere göre güneş için, sıcak hava için sevinmek için biraz erken diyebiliriz. Çünkü 10 Mayıs'tan itibaren yurt genelinde hava yeniden serinleyecekmiş. Yağışlar da etkisini gösterecekmiş. Yani bir yanda baharın sıcak yüzü var, diğer yanda sürpriz yağmurlar da bizi bekliyor. Malum Mayıs ayı biraz böyledir. Bir gün güneşle içimizi ısıtır, ertesi gün yağmurla toprağı bereketlendirir. Eskiden de hep böyle değil miydi zaten? Denge bozuldu, yazlar yaz gibi olmadı, kışlar kış gibi olmadı ama sanki o denge, o ölçünün nazarında artık bir parça daha rayına oturuyor gibi değil mi? Mayıs ne kadar güzel gelmedi mi? Ama biz tabii ki tedbiri elden bırakmayalım. Sabah evden çıkarken hava güzel deyip ince giyinenler akşama dikkat etsinler. Şemsiyeleri de öyle çok çok uzağa kaldırmayın diyoruz. Bu bizim tavsiyemiz olsun. Ama ne olursa olsun tabii yağmurun da ayrı bir güzelliği var. Toprağa bereket, havaya ferahlık katıyor. Gönüllere dinginlik bırakıyor. Rabbim ülkemize rahmetini, bereketini eksik etmesin diyoruz. Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım bu akşam bizlere bir selam yollamış, bir de istek getirmiş. Oğlu Muhammed Emre'de. Emre Medine İmam Hatip Hafızlık 5. sınıf öğrencisi ve bir eser istemiş bizden. Notlarımızın içerisine hemen aldık. Hatice Hanım merak etmeyin. Kendisi elçiye zeval olmaz diyerek yazdığını ifade etmiş. Biz de elçiye zeval olmaz diyoruz. Biz de notumuzu alıyoruz ve radyodan akışa ekliyoruz inşallah. Gelecek olan eser bize gelmiş. Kendisine, eşi Savaş Bey'e ve çocuklarına armağan etmiş. Mutfak ekibini de ihmal etmemiş, onlara ve tüm Müslümanlara gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şükriye Hanım, hayırlı, bereketli, sağlıklı akşamlar dilemiş. Dualarını bizlerle paylaşıyor İstanbul'dan yazan sevgili dinleyicimiz. İstanbul'dan mesajlar gelir, Ankara boş durur mu? Başkentimizden de gelen güzel bir mesaj var. Murat Yayla Önü bizlere selamlarını iletmişler. Hayırlı akşamlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yalnız olmadığımızı görüyoruz. Ne kadar mutlu bize. Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini, feyzini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.

aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Mayıs ayının son haftası artık Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacak. Ne güzel bir hatırlatma değil mi? Aile dediğimiz şey aynı çatı altında yaşamak, ama sadece bu değil ki. Çünkü aile insanın ilk güven duyduğu, ilk sevgiyi öğrendiği yer. Toplumun temeli güçlü ailelerle ayakta kalıyor. Dolayısıyla çok önemli bir çalışmaya imza atılmış. Sevginin eksik olmadığı evler biliriz ki huzurlu bir geleceğin de teminatıdır. Anne babanın duası, büyüklerin tecrübesi, çocukların neşesi. İşte bir milleti millet yapan en kıymetli hazinelerden biri. O halde anne babamıza daha fazla vakit ayıralım, çocuklarımızın gözlerinin içine bakalım, büyüklerimizin duasını alalım. Çünkü aile, güçlü aile olunca güçlü toplumun da temeli oluyor. Huzurlu yuvalar, huzurlu yarınların da başlangıcı oluyor. O yüzden Milli Aile Haftası olarak kutlanacak Mayıs ayının son haftası için bu çalışmayı hayata geçirenlerin ellerine sağlık, onlara bin teşekkür.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
4: Diyanet Radyo'dasınız, güvenli frekanstasınız ve en güzel eserleri dinlemeye devam ediyorsunuz. Bir taraftan da mesajlarınızla bizlere destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan Hacı Kadir Bey bizlere yazmış ve bir eser rica etmiş. Notlarımızın arasına hemen alıyoruz ve selamları, dilekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bursa'dan Veli Kaya, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, memleketim Sivas'tan başkentimiz Ankara'ya. Türkiye'nin her karış toprağında değerli radyomuz Diyanet Radyo dinleyen tüm canlara hayırlı akşamlar dilemiş. Ne güzel mesajlarla bizlere destek oluyor, sağ olsun. Filistinli ve tüm din kardeşlerime oğlum Salih Muhammed'e gönderiyorum demiş Rabia Hanım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sen Yusuf olursan kuyudan çıkaracak kervan gelir. Musa olursan deniz önünde yarılır. İbrahim olursan ateş yakmaz. İsmail olursan bıçak kesmez. Nuh olursan tufan vurmaz. Sen yeter ki kuyuda olmanın, yolda olmanın, teslim olmanın, sabretmenin hakkını ver demiş. Kahraman Kazan'dan Hakan Nefes, akşamınız mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız için sağ olun, eksik olmayın. Yine bir başka dinleyicimiz Hamdi Bey, Filistinli kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyor, hayırlı akşamlar diliyor. Akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Diyanet Radyo'da kalın.

Saatlerimiz 19.01'i gösteriyor. Diyanet Radyo'da yeni bir saati başlatıyoruz. Ve isterseniz bu yeni saatte yeni bir şeye başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam yeni bir akım başlatalım mı? Ne dersiniz? Adı da şöyle olsun. Dijitalsiz akşamlar. Evet evet. Akşam yemeğinden sonra tabletleri bir kenara bırakıyoruz. Telefonları sessize alıyoruz. Sosyal medya da biraz bekleyebilir. Ve isterseniz gelin biz birbirimize yeniden dönelim. Bazen aynı evin içinde kilometrelerce uzak olabiliyoruz. Aynı koltukta oturup aynı ekranlarda kayboluyoruz. Oysa belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey telefonlardan gelen bildirim sesi değildir. Belki samimi bir sohbettir. Nasılsın sorusu, içten bir tebessüm. Kalbimize iyi gelmez mi? Bu akşam çocuklarımızla gerçekten konuşalım. Onları odalarına hapsetmeyelim. Onları yalnız bırakmayalım. Anne babamızın gözlerinin içine bakalım. Eşimizle çayın yanında birkaç güzel cümle paylaşalım. Kim bilir belki kısa bir yürüyüş yaparız. Belki balkonda oturur, serin akşam havasını içimize çekeriz. Belki de eski bir hatırayı anlatırız birbirimize. Ne yaparsak yapalım ama ne olursa olsun bir süreliğine şu dijital dünyanın yürütüsünden çıkalım. Gerçek hayatın sesini duyalım. Çünkü insanın ruhunu ekran ışıkları aydınlatmıyor. Muhabbet, samimiyet ve gönül bağı aydınlatıyor. Hadi bu akşam diyelim. Dijitalsiz akşamlar diyoruz bu akşam. Belki de en güzel bağlantı internet bağlantısı değildir. Onun farkına varabiliriz. Kalpten kalbe kurulan bağın, bağlantının ne kadar güçlü olduğunu belki de dijital akşamlarda keşfedebiliriz.

0: zikrederler Allah Allah.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini, güzelliğini hep birlikte paylaşıyoruz. Dönüş yolunda trafikte olanlara selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evlerinde yemek yapanlar olabilir, dinlenmeye geçmiş olanlar olabilir. Kolaylıklar diliyoruz. Çocuklarımıza, evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. Onlar da derslerinin başına oturdular herhalde. Kolaylıklar diliyoruz ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Kilis'ten dinleyen bir dinleyicimiz Hafize Hanım. Sıradaki eseri tüm dinleyenlere ve bizlere armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Adana'dan Sevda Hanım da az önce söylediğim şeyler belki de etkili oldu, bilemiyorum. Sıradaki ilahi gönlü güzel işi Akif Bey için istemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutluluklar, güzellikler diliyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Her gün kelime kutumuza bir kelime bırakıyoruz. Unutmamak için, hayatın telaşı içinde kaybetmemek için. Bugünün kelimesi tefekkür olsun. Peki nedir tefekkür? Sadece düşünmek midir? Aslında gün boyunca çok şey düşünüyoruz. İşi düşünüyoruz, geçimi düşünüyoruz, yarınlarımızı düşünüyoruz. Ama tefekkür başka bir şey. Yani bir ağaca bakıp ağacı görebilmek, gölgesini görebilmek belki düşünmektir. Ama onun nasıl sessizce büyüdüğünü, nasıl kök saldığını, nasıl meyve verdiğini fark etmek tefekkürdür. Gökyüzüne bakıp bulutu görebiliriz. Düşünebiliriz onunla ilgili ama sonsuzluk içinde kendi acizliğini, hayatın geçiciliğini ve yaratılışın hikmetini hissedebilmek tefekkürdür. İnsanın kendini, hayatını ve varoluşunu anlama çabası güçlü bir çabadır. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Gerçekten neyin peşindeyim soruları asırlardır insanlığın en büyük yolculuğu olmuş. İşte tefekkür biraz böyle bir şey. İnsanın kendi içine yaptığı sessiz bir yolculuk. Bazen kalabalıklardan uzaklaşıp bir an durabilmek, bir yağmur damlasını, bir çocuğun yürüyüşünü, akan zamanı fark edebilmek ve bütün bunların içinde Rabbimizin bize verdiği nimetleri hissedebilmek. Çünkü tefekkür eden insan sadece bakmaz, aynı zamanda görür. Sadece duymaz, aynı zamanda hisseder. Sadece yaşamaz, hayatın manasını da arar. Belki modern dünyanın en büyük yorgunluğudur İnsanın tefekkür etmeyi unutması. O zaman bugün kelime kutusuna koyduğumuz tefekkürle birlikte bu güzel kelimeyi bir kez daha hatırlayalım.

Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenli dinliyorsunuz. Zaten radyonun en güzel tarafı da bu değil mi? Sizlerle birlikte yapıyoruz bu programı. Anonsu ben yapıyorum belki ama sizler de mesajlarınızla destek oluyorsunuz. Sağ olun. Türkiye'nin dört bir yanından aynı gönül frekansında buluşuyoruz. Ayşe Hanım bizleri Sivas'tan dinliyormuş. Sıradaki güzel eseri bizlere de armağan etmiş. Zarafetiniz için teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kırşehir'den gelen bir mesaj. Sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan etmiş Hamdi Bey. Ne güzel anlatıyorsunuz demiş. Aman efendim, estağfurullah. O sizin güzel bakışınız, gönül inceliğiniz, sağ olun, var olun. İstanbul'dan Nihal, dersin başına oturmuş bizi dinliyormuş. LGS'ye hazırlanıyormuş ama çok bunaldım diyor. Nihal kardeşim, az kaldı, biraz daha sabır. İnan, emek dediğin şey insanı mutlaka bir yere ulaştırıyor. Şimdi derin bir nefes al. Bizi de dinle ama derslere odaklanmayı ihmal etme, olur mu? Ve tabii unutma, bugün gösterdiğin o gayret yarın kuracağın hayatın da temelini oluşturacak. Güzel bir liseye gideceksin. Çok başarılı olacaksın. Ondan sonra üniversite, güzel bir hayat seni bekliyor olacak. Rabbim zihin açıklığı versin. Evet, ne güzel mesajlar. Güzel mesajlarınızla bu akşamın muhabbetini güzelleştirmeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Ayrılmayın.

Bir mesaj da Ankara'dan gelmiş sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar Şimşek hayırlı akşamlar dilemiş ve sıradaki eseri ailesi için yayınlamamızı istemiş. Tabii ki yayınlarız, niye yayınlamayalım? Hemen notlarımızın içerisine aldık ve akışımızın devamında inşallah güzel eserleri sizlerle buluşturacağız. Diyanet Radyo'dasınız, lütfen bizden ayrılmayın. Güzel eserler, iyilikler, güzellikler sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Bugün de ne güzel bir akşamdı değil mi? Muhabbeti paylaştık, iyiliği çoğalttık, kimi zaman tebessüm ettik, kimi zaman düşündük, aynı frekansta, aynı gönül ikliminde buluştuk. Yollarda olan ettik, evlerde sofralara misafir olduk. Ders çalışan genç kardeşlerimizin de heyecanına, aynı zamanda mutfakta emek verenlerin telaşına ortak olduk. Ve bir kez daha gördük ki güzel söz de iyilik gibi paylaşıldıkça çoğalıyor. Gönülden gönüle ulaşıyor. Bu akşam mesajlarınızla, dualarınızla, iştenliğinizle bizleri yalnız bırakmadınız. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'da Hayırlı Akşamlar programıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalınız.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Musa peygamber Allah tarafından Firavun'a gidip de onu doğru yola çağırmakla görevlendirildiğinde şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görensin.

0: Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Kadim mısralar.

Eğer oldunsa nazimül ahval, sana verdiyse huda nimetü mal, basma küfranı niyam semtine pa, kavl ile fiil ile et şükrün eda. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem eyleminle hem de sözünle şükrünü eda et.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gözü tok insan rüşvet almaz. Yolunda giden işi bozan, olgunlaşan işi ham bırakan rüşvettir. Haya sahibi olan insan kötü iş yapmaz, uygunsuz şeylere yaklaşmaz.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti İsa ve Şifa. Merhaba güzel.

güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa Allah'ın yardımıyla mucizelerle insanları Allah'a davet ediyordu. Alaca hastalığı olan bir çamaşırcıyı iyileştirmek için sessizce Allah'a dua etmeye başladı. Ey Allah'ım, sen yeryüzünün ve gökyüzünün tek sahibisin. Senden başka hükümdar yoktur. Güç ve kuvvet senin elindedir. Sen dilediğin her şeyi yapacak güçtesin. Senin verdiğini insanlardan alacak yoktur ve senin engellediğini insanlara verebilecek yoktur. Senin güzel isimlerinle senden bir dilekte bulunuyorum. Bu kulunun hastalığına şifa ihsan eyle. Onu bu dertten kurtar ve onu ilk günkü sağlığına kavuştur. Onun bedenine şifa verdiğin gibi ruhunun da arınmasını ve iman etmesini lütfeyle. Örtünün altında oturan adam heyecandan titriyor ve yaşadığı duygu yoğunluğundan ağlıyordu. Bundan etkilenen diğer çamaşırcıların da gözleri nemlenmişti. Neler olacağını heyecanla bekliyorlardı. Hazreti İsa adamın başındaki örtüsünü Bismillah diyerek yavaşça çekti. Adamın yüzünde ve kollarında alaca hastalığından en ufak bir iz yoktu. Adam hemen kollarına baktı. Orada bir leke görmeyince ellerini yüzüne götürdü ve oradakilere yalvarırcasına ''Yüzüm, ne olur söyleyin, yüzümdeki lekeler nereye gitmiş?'' ''Evet kardeşim, yüzün de tertemiz, kendin de.'' Dereyi göstererek adamın bakması için işaret etti. Adam suyu iyice durgunlaşan ve bir ayna gibi parlayan dereye gitti. Suda yansıyan yüzüne baktı. Yüzünün eskisi gibi lekesiz ve tertemiz olduğunu görünce koşarak İsa'nın yanına geldi. Hazreti İsa'nın ellerine sarılıp öpmek istedi. Hazreti İsa buna izin vermedi. Bu bir mucize. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Söyle, söyle benden ne istiyorsun? Sana kaç altın vereyim bunun için? Lütfen söyle. Hazreti İsa tebessüm ederek, başkasının hakkına konmaktan Allah'a sığınırım. Seni iyileştiren Allah'ken karşılığını ben mi alayım? O halde söyle bana. Allah'a karşılığını nasıl vereyim? Onun bir yeri, bir mabedi var mı? Oraya kaç altın bağışlayayım? Söyle lütfen. Allah yeryüzü ve gökyüzünün sahibidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ona maddi olarak hiçbir şey ulaştıramazsın. Ayrıca Allah kullarıyla kendi arasına hiç kimsenin girmesini istemez. Ona teşekkür etmek istiyorsan bunu doğrudan kendin yapabilirsin. Nerede? Nerede nasıl yapacağım bunu? Hemen burada, ona iman ederek, onun yerin ve göğün sahibi olduğunu kabul ederek, ondan başkasına ibadet etmeyerek. Herkes şahit olsun ki, Allah'a iman ediyorum. Senin de onun peygamberi olduğuna inanıyorum. Adam yıkadığı çamaşırları Simon ve arkadaşlarına emanet ederek aceleyle evine gitti. İyileştiğini bir an önce ailesine göstermek istiyordu. Simon ve arkadaşları da şahit oldukları bu hadise üzerine iman ettiler ve bir daha Hazreti İsa'dan ayrılmayacaklarına söz verdiler. Hazreti İsa nereye gitse onunla kalacaklardı. Hazreti İsa'ya gönülden bağlı olan bu kişilerin sayısı zamanla 12 kişiye kadar yükseldi. Bu müminler özverili arkadaş anlamında havari olarak anılmaya başladılar. Hazreti İsa'nın insanların dertlerine çare bulması etrafında binlerce insanın toplanmasına sebep oldu. İyileşenler bu heyecanla yaşadıklarını başkalarına anlatıyor, onların da iman etmelerine vesile oluyordu. Sırada hahamlar vardı. Onlara giderek Tevrat etrafında uydurdukları düşüncelerden ve keyfi uygulamalardan vazgeçmelerini isteyecek, Allah'ın emirlerini iletecekti. Hazreti İsa yıllar önce annesi Meryem'in hizmet ettiği Beytül Makdis'e gitti. Merdivenleri ağır ağır çıktı. Onun peygamberliğini ilan ettiğinden haberdar olan hizmetçiler koşarak hahamlara Hazreti İsa'nın gelmekte olduğunu haber verdiler. Kısa zamanda mabedin avlusu insanlarla doldu. Hahamlar ve bilginler Beytül Makdis'in önünde onu beklemeye başladılar. Hepsinin yüzünde bir tedirginlik vardı. Haham başı bekleyenler arasından sıyrılıp birkaç adım öne çıktı. Allah'ın mabedinde ne işin var? Ne zamandan beri Allah'ın kullarının Allah'ın mabedine girmesi sorgulanır oldu? Zekeriya ve Yahya yetmedi, şimdi

0: Şimdi de sen, senin de peygamberliğini ilan ettiğini duyduk. Doğru mu bunlar?
1: Doğru duymuşsunuz.
0: Biz mabedin hizmetkarlarıyız. Tevrat elimizde. Doğrusu yeni bir peygambere ihtiyacımız da yok. Ne diye Beytülmakdis'e geldin? Tevrat dışında bir kitap mı getirdin yoksa? Tevrat'ı bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben Allah'ın elçisiyim. Kendiliğimden bir şey yapacak ya da isteyecek değilim. Tevrat'a gelince onu kaldırmak için değil, aksine tasdik etmek için gönderildim. Biz onun hak bir kitap olduğunu zaten biliyoruz ve tasdik ediyoruz. Ayrıca senin onu tasdik etmen neyi değiştirecek? Tevrat'taki bazı hükümleri gizlediğinizi, bazılarını da keyfi olarak değiştirdiğinizi biliyorum. Ben bütün yanlışlıkları düzeltmeye gönderildim. Peygamber olduğuna iddia edenler bir mucize göstermek zorundalar. Musa'nın ya da Uzeyr'in mucizeleri gibi. Allah tarafından gönderildiğini ispat edecek bir mucizen var mı?
1: Hazreti İsa bir süre sustu. Oradakiler onun ne diyeceğini merak ettiğinden dikkat kesildiler. En çok da hahambaşı merak ediyordu. Gerçi Hazreti İsa hangi mucizeyi gösterirse göstersin hahambaşının cevabı hazırdı. Onu sihirbazlıkla suçlayacaktı.
2: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Ayetlerin hikmetleri az sonra.
2: Ben Fatih Koca. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. 7'den 70'e herkese tavsiye ediyorum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle A'raf suresi 187. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوْ Vakti geldiğinde, kıyametin saati, kopma vakti geldiğinde, onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O kıyamet göklere de, yere de ağır gelecektir. لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَهِ Ve o kıyamet saati, vakti geldiğinde, sizi ansızın yakalayacaktır. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَف۪يٌّ عَنْهَا Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ De ki, onun bilgisi Allah katındadır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Aziz kardeşlerim, saat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de belli bir zaman dilimini belirten sözlük anlamı yanında sık sık kıyametin kopacağı vakti ifade etmek üzere de kullanılan bir kelimedir. Kaynaklarda ansızın gelip çattığı, amellerin hesabı çabuk görüldüğü veya uzun sürdüğü ya da süresi uzun olmasına rağmen Allah Teala bakımından İnsanların hesabındaki bir saatlik süre kadar kısa sürdüğü için kıyamete saat denildiği belirtilmektedir. Zemahşeri'nin, Şevkani'nin, Reşit Rıza'nın mütalaları bu şekildedir. Bir açıklamaya göre saat, birinci sura üflendiğinde bütün canlıların ölmesi sürecini, kıyamet ise ikinci sura üflendiğinde yeniden dirilmeyi, ve sonrasında olup bitenleri ifade etmektedir. Böylece artık ahiret hayatı başlamış demektir. Bazı hadislerde Müslümanların da Resulullah'a kıyametin zamanıyla ilgili bir takım sorular sordukları bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde buna dair bir takım sorular ve Resulullah'ın verdiği cevaplar vardır. Müşriklerin Hazreti Peygamber aleyhisselam karşısındaki yaygın tavırlarından biridir bu durum. Kıyameti inkar etmek veya Resulullah'ı güç durumda bırakmak için kıyametle ilgili sık sık sorular sormuşlardır. Bu ayetler de ve şu okumuş olduğum ayette de onların böyle bir sorusundan ve aslında bu sorunun arkasında kötü niyet bulunmasına rağmen Resulullah'ın tebliğ, aydınlatma görevinin bir gereği olarak bu soruyu ciddiye alıp cevap vermesinden söz edilmektedir. Aziz kardeşler, soru kimden gelirse gelsin, Hazreti Peygamber aleyhisselam kıyametin vaktiyle ilgili bütün sorulara karşı bunu bilmediğini ifade etmiş, mesela Cebrail aleyhisselam tarafından yönetilen kıyamet ne zaman kopacak şeklindeki bir soruya mel mes'ûlü anhâ bi'âleme mine's-sâil. Bu hususta sorulan sorandan daha bilgili değildir cevabını vermiştir. Bu hem Buhari hem Müslim hem Ebu Davud hadisidir. Kıyamet vaktinin göklere de yerlere de ağır gelmesi dünyanın kozmolojik düzeninin bozulacağına işarettir. Kur'an'ın ifadesiyle yerin başka bir yere, göklerin de başka göklere dönüştürülmesi hususudur. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ Ve kıyamet de işte bu esnada yerin başka bir yere, göklerin başka bir göklere dönüştürüleceği esnada vuku bulacaktır. Ayet bunun ne kadar dehşetli olacağını göstermektedir. Sizi ansızın yakalayacaktır ifadesi bağteten insanoğlunun kıyamet saati hakkındaki bilgisizliğinin son ana kadar süreceğine işaret etmektedir. Çünkü Rabbimiz o sizi ansızın kuşatacak, sizin başınıza ansızın gelecektir buyuruyor. La te'tikum illa ba'de. Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Araf suresi 188. ayette şöyle buyurulmuştur. De ki diyor Rabbimiz peygamberimize, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, gaybı bilmek demektir. Halbuki gaybı bilen insan, ileride kendisi için nelerin iyilik, nelerin kötülük getireceğini bilme gücüne de sahip olabilir. Ve hayatını ona göre yaşar. Davranışlarını ona göre seçer, belirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kendisinin böyle bir imkana sahip olmadığını, gaybın Allah'a ait olduğunu, peygamberin temel işlevinin inanan insanlara fayda sağlayacak şekilde müjdeleyici ve uyarıcı bilgiler vermekten ibaret bulunduğunu ifade etmiştir. Burada da görüldüğü gibi Peygamber Aleyhisselam kendisine Allah'ın lütuf ve ihsanından bağımsız aşkın sıfatlar izafe edilmesinden hoşlanmamıştır. Görevinin elinden geldiğince iyi bir kul olmak, Allah'ın kendisine yüklediği risalet ve tebliğ görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, insanların hidayete erişmelerine gayret ve öncülük etmek, Resulullah'ın her zaman öncelikli görevi olmuştur. Ahiret hayatı, cennet, cehennem, melek, şeytan gibi gayb alanına giren, dolayısıyla beşerin bilgi imkanlarını aşan hususlarda Allah ona neyi ne kadar bildirmişse o da o konuda bilgisini ortaya koymuştur. Allah'ın iznine bağlı olarak insanlara bilgiler vermiştir. Kıyametin ne zaman kopacağı konusunda kendisine bilgi verilmediği için bu hususta da bilgisi bulunmadığını belirtmesi emredilmiştir. Ayette Hazreti Peygamber'in mutlak olarak gelecek hakkında hiçbir şey bilmediği değil, Allah'ın bildirdikleri dışında gaybı bilmediği ifade edilmektedir. Aziz kardeşlerim, ayette asıl vurgulanan nokta, geleceğin insanlar için büsbütün karanlık olduğu değil, Allah imkan ve fırsat vermedikçe kulun varlık ve olaylar hakkında kendi başına bilgi edinemeyeceği, neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu göremeyeceğidir. Cenab-ı Hak, gayba iman etmiş mümin kullarını dünyevi ve uhrevi her türlü sıkıntıdan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak, dünyevi ve uhrevi bütün kaygılarımızı, bütün dertlerimizi kolaylaştırsın, gidersin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Ayet. ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet'te ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi

ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Musa peygamber, Allah tarafından Firavun'a gidip de onu doğru yola çağırmakla görevlendirildiğinde şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görensin.

İnsan, içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ayşe Aslı. Medine ilahisini canım anneme göndermek istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.

çift için ve İnci Başkaya için sıradaki ilahi istiyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Merkez Isparta.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Çağırırım ey dost seni, ilahi seni. Canım ailem için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese keyifli dinlemeler.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum Diyanet Radyo. Ben Ahmet Hüsrev Koyuncu, Van'dan arıyorum. Sıradaki parçayı aileme, talebelerime gelsin.

0: Selamlar, ben Arif. Babam Emrah için Ömer Karaoğlu'nun Kuşlar İlahisi'ni istiyorum.
1: Merhaba, ben Kırklareli'nden Fatma Karabas. Ömer Karaoğlu'ndan Arzu Ağla adlı parçasını rica ediyorum. Teşekkür ederim.

0: Sizi Denizli'den dinliyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım için Mustafa Cihat'tan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.
1: Selamun Aleyküm. Cennetin Kuşları ilahisini bütün Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanları

0: Hayırlı akşamlar, ben Sarıkamış'tan Semiha.
1: Hayırlı akşamlar, ben Sarıkamış'tan Yasin. Sıradaki Ezgi'yi kardeşim, canım kardeşim Kerim'e armağan ediyoruz. İyi yayınlar.
2: Her sabah yeniden başlayan hayat, adınla çağırır beni.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah diyen diyor. Ben Uğur Işlak'tan Geçilmez eserini armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.

geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanlarına, bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için o gece senden gelen ya Hazreti Muhammed çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Kadim mısralar.

Hazretin Nas'a budur telkini. Utlubul ilmi velev bissini. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin insanlara telkini, ilim Çin'de de olsa gidip alınız olmuştur.

aşkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir.

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen

hacca, Yunus Emre ey hoca, istersen var bin haca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. İlim ilim bilmektir.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, siz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Hayırlı sabahlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey merhametli Rabbim, senden daha merhametli birini bulamam. Başım darda kalsa sana sığınırım. Hiçbir desteği olmayanlara sen destek olur ve yardım edersin. Hastalığıma şifa sendedir. Kederime sevinç senden gelir. Derdime derman

Sıkıntılarıma tesellisin, güvencim, avuncum, sevincim hep senin rızan içindir. Ben sana karşı çok günah işledim. Ama bu senin rahmetinin yanında hiç kalır. Günahımı bağışla. Bağışlamanın senin için hiçbir zarara sebep olmadığı gibi cezalandırmanın da bir kazancı yoktur. Günahım çoksa senin de bol rahmetin var. Bana karşı bağışlayıcı ol. Eğer cezalandırırsan ben buna layığım. Bağışlarsan sen de buna layıksın Rabbim.

0: teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Kur'an'da dua, az sonra.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda farklı surelerin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualarla karşılaşırız. Hazreti İbrahim bir tevhid peygamberi ve tevhid mücadelesini bir başına veren bir mücadele insanıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar arasında yer alan Şuara suresinin 83, 84 ve 85. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiş: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. وَجْعَلْ لِي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Beni naim cennetine girenlerden eyle. Kıymetli dinleyenler, bakmış olduğumuz bu ayeti kerimelerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimizden farklı taleplerini görüyoruz. Birincisi, hikmeti istiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hikmet üzerinde uzunca konuşulabilecek olan bir kavramdır kuşkusuz, ama kısaca hatırlamak gerekirse aklı kullanmak ve aklı kullanmak suretiyle sağlıklı ve doğru sonuçlar elde etmektir. Hikmet en genel anlamıyla bilgi demektir. Felsefenin adının da hikmet olarak ilk dönemde, klasik dönemde anıldığı bilinir, ifade edilir. Bilgi edinme yolları olarak İslam alimleri nakil, akıl ve duyular diye bir bilgi kanallarını bize ifade ederler. Bütün bunlar hikmet terimiyle kuşkusuz ilişkilidir, bağlantılıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bütün bunları kullanmak suretiyle, yani aklını, duyu organlarını kullanmak suretiyle Cenab-ı Allah'a ulaşma mücadelesi veriyor, gayreti gösteriyor. Bir çaba ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de buna ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hikmet, Cenab-ı Allah'ı tanımaya ve onu bilmeye ulaştıran en yegane vasıtayı elde etmektir. Ve Hazreti İbrahim'e bu nasip olmuş oluyor. İşte Hazreti İbrahim bunu ifade ettikten, bunu talep ettikten sonra şu talepte de bulunuyor bir peygamber olarak. Bakın, bu bizim için de çok önemli bir dua örneğidir. Beni iyiler arasına kat. Hazreti İbrahim bile bunu talep ediyorsa, biz de hep iyilerden olmayı, iyiler arasına dahil olmayı, onlarla beraber haşrolunmayı talep etmeliyiz. Kuşkusuz bunun için de dünyada iyilerle beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak, sadık insanlarla beraber olmak önemlidir. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede bize şunu emrediyor mesela: Ya eyyühellezine amenü ittakullah ve kunu me'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Emirleri, yasakları konusunda dikkatli ve hassas olun. Bununla kalmayın. Yani siz tek başınıza bunu yaparak bir anlamda kurtuluş mümkün olmayabilir. Ve kunu me'assadikin. Sadıklarla, sıdk sahibi olan, salih insanlarla, iyi insanlarla, istikamet üzere yaşayan insanlarla beraber olun. İnsanın çevresi kurtuluşu için oldukça önemlidir. Güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için önemlidir. O yüzden bir peygamber olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam, bakınız, beni salihler arasına kat diyerek dua ediyor. Hem onların arasına katılarak anılmak kuşkusuz, bir sonraki duadan da anladığımız ve öğrendiğimiz üzere, hem de dünyadayken onlarla beraber olmayı arzu etmek bizim de talep edeceğimiz bir hakikat olmalı şüphesiz. İkinci ayeti kerimede yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam hayırla anılmayı talep ediyor Cenab-ı Allah'tan. Arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı nasip eyle diyor. Hazreti İbrahim'in bu duasının
Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda kabul olunduğunu görüyoruz. Zira o peygamberlerin babası olan bir insan, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, yani soyu da istikamet üzere devam eden bir insan, tevhidin öncüsü olan bir insan, salih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en önemli önderi olarak kabul ediliyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın halili, yani dostu olarak biliniyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve tüm din mensupları tarafından hayırla anılmanın nasip olduğu bir peygamber oluyor. Şimdi biz namazlarımızı kılıyoruz, namazlarımızın son tahiyyatında arzu edilen, talep edilen insan olarak onun gibi olmayı arzu ediyoruz. Ona verilen nimetlerin verilmesini, onun gibi mübarek olmayı arzu ediyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik diye bildiğimiz dualarda Hazreti İbrahim'e duyulan özlem, onun ailesine duyulan özlem vardır ve onlara yapılan dua vardır. Her namazda müminlerin asırlardan beri andığı yüce bir insan olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam anılmakta, yad edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu amel defterinin öldükten sonra açık olma arzusu, öldükten sonra da kazanabilenlerden olma arzusu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bu noktada bizleri uyarıp ikaz ediyor. Öldükten sonra amel defterinin kapanacağını, artık bir şeylerin yazılmayacağını, ancak üç şeyin bundan istisna olduğunu, sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evladın insanın amel defterinin açık olmasını sağladığı, sağlayacağı bildiriliyor. Hazreti İbrahim'de hepsi var. Bize de hepsi nasip olsun inşallah. Yani amel defterimizi açık tutacak sadaka-i cariyelerimiz olsun. İstifade edilen, insanlara fayda veren bilgiyi, doğru bilgiyi bırakarak bu dünyadan göç edebilmek her birimize nasip olsun. Hayırlı evlatlar, milletin, insanların duasını alan, görüldüğünde, yapıldığında, insanlarla muhatap olunduğunda seni yetiştirenlerden Allah razı olsun duasına mazhar olacağımız hayırlı bir evlat, hayırlı bir neslimiz olsun inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu üçünün var olduğunu, yani hayırla anılmaya devam edildiğini ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Bir atasözü vardır bu noktada hatırlatmakta fayda görürüm. Hayırla yad edilmek insan için ikinci bir ömürdür denilir. Yani insanın kazanmaya devam ettiği, nasiplendiği bir ömürdür bir anlamda hayırla yad edilmek. Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın 3. ayeti kerimedeki duası beni naim cennetine girenlerden eyle duasını yapıyor. Bir peygamber için cennete girmemek söz konusu olamaz elbette, ama bu arzuyu hep dile getirmek bir mümine karşı örnekliktir kuşkusuz. Mümin nimetlerle dolu olan cenneti arzu etmelidir.

0: Zira o nimetlerin başında Allah'ın rızasını kazanmış olmak vardır. O nimetler arasında cemalullah'la müşerref olmak vardır. O nimetler arasında bizim için sevgililer sevgilisi peygamberimize kavuşmak vardır. Nebilerle beraber olmak, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak vardır. O naim cennetine ermekte. Dolayısıyla cenneti talep etmek, beşeri bir şeyi talep etmek değil, ebedi huzuru ve mutluluğu talep etmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını talep etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, memnuniyeti olmadan cennet olmaz. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bir anlamda öğretip bizi cenneti arzu etme noktasında da teşvik etmiş oluyor. Rabbim her birimize hikmeti nasip eylesin. Salih insanlar arasına katılabilenlerden eylesin bizleri. Ve ardımızdan hayırla anılacağımız bir ömrü yaşamayı bizlere lütfeylesin ve nihayetinde de bizleri cennetiyle nimetlendirip ödüllendirsin inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: İbrahim içimdeki

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırdı.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Dursun Ali Tökel'in kaleminden Annem Derdi Ki adlı eser. Kıymetli yazarımız Dursun Ali Tökel Hoca'nın annesine, anneye, aileye, çocuklara ve aile üzerinden hayata dair kalem oynattığı deneme ve hatıra yazılarından oluşan bir eser. Annem Derdi Ki. Daha önce programımızda da pek çok eserini severek ve okuyarak tanıttığımız Tökel'in bu kitabı da en az bundan öncekiler kadar başarılı, etkileyici ve samimi nitelikte. İçten ve yol gösterici yazılar. Aslında bu yazılar, yazarımızın annesinden kendisine intikal eden hikmet yüklü paylaşımlarını kısa ve öz halde sosyal medya mecralarında peyderpey paylaştığı, daha sonra takipçileri ve okurları tarafından gelen bu paylaşımların derlenip detaylandırılarak kitap haline getirilmesi yönünde artan talepler üzerine iki kapak arasında cem edilmesiyle oluşuyor. Tökel, hayat ona hoyrat davranmış ancak annem ıstırabından şükre giden yolu bulmuş her daim. İsterim ki annemin şükür yolu, engin tecrübesi, bilge sözleri okura şifa olsun. İfadeleri ve temennileriyle kaleme aldığı kitabın giriş kısmında annesine ve eserine dair şunları söylüyor. Beşikte daha yeni doğmuş bir sabi iken annesi babası boşanmış ve böylece babaannesi ve halalarının elinde büyümeye mahkum ve mecbur kalmış bir öksüzmüş annem. Annesi ve babası daha sonra başkalarıyla evlenmişler ve dolayısıyla pek çok üvey kardeşi olmuş anneciğimin. Hem anneden hem de babadan. Ama hiç öz kardeşi olmamış, kardeş desteğini ve sevgisini de hiç yaşamamış. Onun bu yoksunluğu da kardeşlik hissini çok şiddetli bir şekilde yaşamamız için bize sürekli telkin

sebep olmuş. Muhtaç bir kardeşimize en ufak bir desteğimiz olsa bu iyiliği göklere çıkarırdı annem. Ona, anne bu bir iyilik değil, Allah Kur'an'da yakın akrabaya yardım ederseniz bu iyi olur demiyor. Aksine Allah akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Yani Müslümanın akrabasına yardımı bir emirdir, iyilik değil desem de gözleri yaşlı, övgü ve iltifata devam ederdi. Sorsan Müslüman ama kaç kişi bu ayete uyuyor oğlum? Allah sizden razı olsun. Kardeşi bir lokmaya muhtaç, kendi zevk içinde ne insanlar var derdi. Babam yetim, annem ise anneli öksüz, birbirlerini bulup evlenmişler. Kendileri öz kardeşsiz ya, Allah onlara yaşayan 12 evlat vermiş. 6'sı kız, 6'sı erkek. Onları varlık yokluk savaşlarının en çetiniyle boğuşarak büyütmüşler. İşte bizler o iki yetim ve öksüzün çocuklarıydık. Onca çocuğu onca yokluk içinde büyütmeye çalışan annemden bir defa olsun şikayet sözü duymadım. Hep şükrederdi. Vara da şükrederdi, yoğa da. Bilemezsin oğlum derdi. O yok dediğin var olsaydı kim bilir başımıza ne dertler açardı. Allah'ın sebepsiz işi mi olur? Veriyorsa da bizim için, vermiyorsa da. Biz şükredelim yine de. O şükredene daha çok verir derdi. Bu kitapta yazılan metinler annemin son bir yılının hasta ve muhtaç bir halde benim yanıma geldiği ve bizimle geçirdiği 5 kutlu ayın muhteşem hisselerinden derlemelerden oluşuyor. Ve şu sözleri ekliyor Dursun Ali Tökel. Nasibimize düşen onun hakikat ve hikmet dolu sözlerinin bende bıraktığı derin tesirlerin yansımaları. Derin tesirlerin yansımaları dediği, duygu ve anılarını kaleme aldığı ve bu derin hissiyatı okurla buluşturduğu kitabın başlıklarından bazıları ise şunlar. Allah eşlerden ne zaman razı olur? Çocuk büyütmek, 40 çuval mercimeği bir ipe dizebilmek. Şeytanın oyuncağı olmayın, asker olasıca. Uyuyan kalpler nasıl uyandırılır? Ayasofya prangalarını kırarken... İçinin kıyameti kopmuş, dışı bahar bayram. Teravih orucun nesidir? Toprağın altı da var ve ölüm kötü mü, güzel mi? Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Dursun Ali Tökel Hoca'nın kaleminden Annem Derdi Ki isimli kitabı konuk ettik. Yazarın, İnşallah bu eser sevgili anne ve babam için rahmete, onların cennet meyveleriyle ikramlanmasına, okurlarımız için de istifadeye vesile olur. Dua ve temennileriyle okurla buluşturduğu bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder. Hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın. Hoşça kalın.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara

toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey amir, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
4: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
4: "Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile."
5: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
6: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
7: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
8: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
4: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
9: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
8: "Olmaz mı?"
9: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
8: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
10: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
9: "Peki nasıl olacak bu?"
8: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
9: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
8: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler."
9: "Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm."
8: "Onlardan ayağımıza dolanacakları da o deliğe tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan."
4: "Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?"
8: "Elbette, her şeyi."
4: "Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız."
9: "Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat."
4: "Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar."
8: "Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?"
10: "Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar."
8: "Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar."
9: "Hemen bir kalem bulun."
8: "Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
10: Evet, en doğrusu buydu. Evet, bunu daha önce yapmalıydık. Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğullarıyla aramızda barış yok.
3: Evet.
10: Akrabalık yok, saygı yok.
1: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalipoğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
11: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
12: Peki baba.
11: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
12: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
11: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
1: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
13: Yavrum, ağlama ne olur.
14: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
13: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
14: Allah'ım merhamet et.

0: Allah'ım bizlere acı.
1: Kim gelmiş?
0: Zeyd, bize yiyecek getirmiş.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
0: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
1: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
0: Allah yardımcımız olsun.
1: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
0: İnşallah.
2: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
2: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
4: Hadi selametle bunu sahiplerine ulaştır.
5: Hakim bin Hiza, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
4: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
5: Seni de onların arasına çıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
6: Ne oluyor burada?
5: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
6: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
5: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
6: Aç adamın yolunu da geçsin.
5: Ebu'l-Bahteri, bu senin işin değil, karışma.
6: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
5: İsyancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildireceksin?
6: Ben bildireceğim. Gösteririm ben sana şimdi.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he? Kurallarımızı iyice saymak ne demek? İbret alem olsun.
2: Ne oluyor orada?
3: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
2: Adamı öldürecekler.
3: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
2: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
4: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
5: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
4: Ben sana destek olurum.
5: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
4: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
5: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yoo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları, şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
5: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
3: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
5: Evet, Yemenliyim.
4: Kimlerdensin?
5: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğin?
5: Şu bahsettiğiniz adam
2: Muhammed mi?
5: Demek adı Muhammed.
3: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
4: Nasıl?
5: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
5: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
3: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yoo, buna müsaade edemeyiz.
3: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
5: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
1: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu.

0: ediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra Nurlu Nebi'nin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
1: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
0: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kahinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet?

Vermek istemeseydim, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin.

görünmen öyle açık ki senin, zuhurun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mûni, ya Mûni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi.

yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları. Hepinize selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı başlıyor.